bekleme bir tas su sakın ardından. Toprağı, toprağı sararlar şimdi. Toprağı, toprağı sararlar.

Resulallah. Sen alemlere rahmet, bense sana hasretim. Gönlüm seni arıyor, kalbim her daim seninle. Sen benim aşkım, sen benim sevdamsın. Ne olur gör halimi ya Resulallah, duy sesimi.

0: Batman ili için sabah ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu

Söz olmuş hüner, alemde ne varsa aşk imiş meğer. Varlığın esası olan bu gevher, bir çare aklımı bir karar eyler. Kuytu mahzenlerde kırık bir gül var, yakası yırtılmış, solmuş bir nazar. Halbette can kadar incelen efkar, açmış gam yükünü intizar eyler.

0: Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.
1: Ali, Fatih, Fatih.

En güzeli gül, güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

aşktan yılmadım. Hiçbir yerden mak.

Hem fazla kerem, hem koruyan Zülcelali vel ikram.

gönlümde dinmez yaraya. Kavuşur muyuz bilmem ki o Mevla'ya. Hasret kaldım enbiyaya.

Gözün aydın Batman. Aksa FM artık hep sizinle. Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi'nin 5. cüzünü dinlediniz.
1: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif sona erdi.

doymadılar yıllar yılı bu kana. Küfre uşak saldırdılar Kur'an'a. Kıyılır mı böyle nazik civana? Yasin yandı, yürek yandı, can yandı.

0: Şimdi reklamlar. Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688 ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı. Güven Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Güven Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Şimdi haberler. Siyonist işgal rejimi ve ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlattıkları savaş küresel krize neden olmuştu. Washington ve Tahran arasında yaşanan ateşkes sonrası küresel krizde yumuşama görülmüştü. Ancak ABD'nin İran'a yönelik ateşkes ihlalleri küresel krizin dalgalı olmasına yol açarken Washington yönetiminin Perşembe gününün İran petrol gemisine saldırısı yine piyasaları olumsuz etkiledi. Brent petrol vadeli işlemleri Perşembe günü gerçekleşen hareketli seansta %7,5'e varan bir artış gösterdi. Cuma günü Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte fiyatlarda hafif bir gevşeme yaşansa da küresel gösterge olan Brent petrol varil başına $101,12'dan işlem gördü. Söz konusu yükseliş küresel petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda tarafların 7 Nisan'da ilan edilen ateşkese rağmen ABD'nin ateş açması sonucu gerçekleşti. Bununla birlikte Brent petrol fiyatları günlük üretimde tahmini 14,5 milyon varillik açık yaşanması nedeniyle savaş öncesine göre yaklaşık %40 oranında artış gösteriyor. Artan gerilim Asya borsalarını da olumsuz etkiledi. Bölgesel suların en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, Cuma günü bir kez daha askeri bir operasyona sahne oldu. İran, kuralları ihlal eden bir petrol tankerine daha el koydu. İran makamlarından yapılan ilk açıklamalara göre operasyon, Ocean Koi isimli geminin İran'ın stratejik petrol ihracatını hedef alan faaliyetlerde bulunmasıyla gerçekleştirildi. İran Deniz Komandolarının gemiye helikopter veya hızlı botlarla baskın düzenleyerek personeli etkisiz hale getirdiği ve geminin rotasını İran karasularına çevirdiği ifade edildi. Tankere el konulması olayının İran'ın ABD gemilerine yönelik misilleme operasyonlarının ardından gelmesi dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda bir tankere el konulması haberi küresel enerji piyasalarında ve deniz taşımacılığı sektöründe endişeyle karşılandı. Bölgedeki güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki oynaklık ve deniz sigorta maliyetlerindeki olası yükselişler yakından takip ediliyor. Hürmüz Boğazı'nda yeni dönem başlıyor. İran, boğazdan geçişleri denetleyerek kontrolü sağlayacak. CNN'in bildirdiğine göre, Tahran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçmesi için gemiyle ilgili bilgileri içeren eksiksiz bir belge isteyecek. Habere göre söz konusu belgenin İran'ın yeni kurulan Basra Körfezi Boğazları İdaresi tarafından yayınlanan ve güvenli geçişi sağlamak için tüm gemiler tarafından doldurulması gereken bir başvuru formu olduğu belirtildi. CNN'e göre belge sadece gemiyle ilgili bilgileri değil, aynı zamanda sahiplerinin, işletmecilerinin ve mürettebat üyelerinin uyruklarını da içeren 40'tan fazla madde içeriyor. Beyanname ayrıca kargo hakkında da ayrıntılı bilgi gerektirecek. Doldurulmuş beyannamenin Basra Körfezi Boğazları İdaresi'ne e-posta yoluyla gönderilmesi öneriliyor. İran, Salı günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz trafiğini yönetmek için e-posta bildirimleri göndermeyi de içeren yeni bir mekanizmayı resmen başlattı. Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar 4. yılına girerken ülkeyi giderek daha kırılgan bir yapıya sürüklüyor. Başkent Hartum'dan başlayarak ülkenin birçok bölgesine yayılan savaş, on binlerce can kaybına ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açtı. Sahadaki gelişmeler tarafların farklı zafer anlatılarını sürdürmesine rağmen çatışmanın net bir üstünlükle sonuçlanmadığını gösteriyor. Ordu kanadı kesin zafer ve kontrolün geri alınması söylemini öne çıkarırken hızlı destek kuvvetleri geniş alanlarda etkili olduklarını ve bazı stratejik bölgeleri kontrol ettiklerini savunuyor. Çatışmalar özellikle Kordofan ve Mavi Nil bölgelerinde yoğunlaşırken, sivillerin yaşadığı bölgelerdeki yıkım ve insani kriz giderek derinleşiyor. Uluslararası kuruluşlar, insani durumun kritik seviyeye ulaştığı uyarısında bulunuyor. Analistler ise dış desteklerin çatışmayı beslediğine ve savaşın uzamasına neden olduğuna dikkat çekiyor. Bu durumun siyasi çözüm ihtimalini zayıflattığı ve ülkeyi uzun süreli bir istikrarsızlık sürecine soktuğu değerlendiriliyor. Uzmanlara göre Sudan 3 temel senaryo arasında sıkışmış durumda. Uzun sürecek bir yıpratma savaşı, bölgesel kontrol alanlarına ayrılmış bir fiili bölünme
ya da çatışmanın komşu ülkelere yayılma riski. Her üç senaryoda ülkenin geleceği açısından ciddi belirsizlikler barındırıyor. ABD ve Siyonist işgal rejimiyle İran İslam Cumhuriyeti arasındaki gerilim üst perdeden devam ediyor. İran'la ABD arasında bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru işareti devam ederken, Amerika Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'den Donald Trump'a kötü haber geldi. Hürmüz'de gerilim ve ABD ablukası devam ederken, CIA, Trump yönetimine İran'ın dayanma süresine ilişkin analizini sundu. Analizde Tahran yönetiminin ülkedeki ekonomik kriz derinleşmeden söz konusu ablukaya en az 3 ile 4 ay kadar daha dayanabileceği yazıldı. Öte yandan Tahran'ın ABD ve Siyonist işgal rejiminin bombardımanına rağmen önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu tespitine yer verildi. İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık %75'ini ve füze stoklarının yaklaşık %70'ini hala elinde bulundurduğu kaydedildi. Analizde ayrıca yeraltı depolama tesislerinin neredeyse tamamını kurtardığı ve hasar gören bazı füzeleri onarılabildiği belirtildi. Hamas'a bağlı esirler medya ofisi, işgal rejiminin Filistinli esirlere muamelesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Açıklamada, özellikle tecrit bölümlerinde tutulan esirlerin ağır sağlık sorunları ve sistematik baskılar altında yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi. Esirler arasında ciddi cilt hastalıklarının yayıldığı belirtilirken, düzenli sağlık hizmeti verilmediği ve tedavilerin bilinçli şekilde geciktirildiği kaydedildi. Açıklamaya göre esirler sürekli kaşıntı, iltihap ve enfeksiyon şikayetleri yaşarken yeterli ilaç ve tıbbi destek alamıyor. Ayrıca tutukluların kıyafet ve temel ihtiyaç malzemelerinden de mahrum bırakıldığı aktarıldı. Esirler Medya Ofisi, zindanlardaki baskınların da yoğunlaştığını bildirdi. İşgalcilerin koğuşlara sık sık baskın düzenlediği, bu baskınlarda esirlere çıplak arama yapıldığı ve saatler boyunca elleri bağlı şekilde yerde bekletildikleri ifade edildi. Bazı baskınlarda ses bombalarının kullanıldığı ve esirlere doğrudan fiziksel şiddet uygulandığı belirtildi. Filistinli esir kurumlarının verilerine göre, Siyonist rejimin zindanlarında tutulan Filistinli esir sayısı, Mayıs 2026 itibarıyla 9400'ü geçti. Bu sayı içerisinde 87 kadın esir ve yaklaşık 360 çocuk bulunuyor. Ayrıca yasa dışı savaşçı kategorisinde tutulanların sayısının 1283 olduğu belirtilirken, bu rakama Gazze'den alınıp işgal ordusuna ait askeri kamplarda tutulan çok sayıda Filistinlinin dahil olmadığı ifade edildi. Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde seçim sonrası yaşanan şiddet olaylarında Müslümanlara yönelik saldırılar ön plana çıktı. Yerel kaynaklar, Müslümanlara ait evlerin

Olaylarında 3 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Olaylar sonrası güvenlik güçleri eyalet genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. Şiddet olaylarıyla ilgili 200'den fazla ceza davası açıldığını duyuran yetkililer, 433 kişinin tutuklandığını ve 1100 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Hamas liderlerinden Halil el-Hayye'nin oğlu Azzam el-Hayye'nin şehit edilmesinin ardından düzenlenen taziye programında konuşan Hamas yöneticileri Gazze direnişine ilişkin güçlü mesajlar verdi. Halil el-Hayye, Siyonist rejimin suikastlar ve aileleri hedef alan saldırılar yoluyla direnişi teslim alma çabasının sonuç vermeyeceğini söyledi. Oğlunun şehadetini büyük bir şeref olarak niteleyen el-Hayye, daha önce 3 oğlunu daha şehit verdiğini hatırlattı. El-Hayye, işgalcilerin müzakerelerde baskı kurmak için saldırıları kullandığını belirterek, liderleri, çocuklarını ve ailelerini hedef almak direnişi durduramaz. Şehitlerin kanı, Filistin ve Kudüs'ün özgürlüğüne giden yolun yakıtıdır, dedi. Siyonist rejimin geçtiğimiz yıl Katar'daki müzakere heyetini de hedef aldığını söyleyen El-Hayye, saldırıların direnişin iradesini kıramayacağını ifade etti. Hamas'ın Gazze lideri, Filistin halkının yaşadığı büyük acılara rağmen direniş çizgisinin sürdüğünü belirterek, "Biz halkımızdanız, onların acısı bizim acımızdır. Zafer mutlaka gelecektir," ifadelerini kullandı. Programda konuşan Halit Meşar ise, Gazze'nin Aksa tufanı sürecinden bu yana insanlık tarihine direniş destanı yazdığını söyledi. Meşal, Gazze halkının verdiği büyük bedellerin ümmetin omuzlarındaki sorumluluğu artırdığını belirtti. Meşal ayrıca Halil el-Hayye'nin şehit çocukları Azzam, Hemmam, Hamza ve İzzettin el-Hayye'nin direniş çizgisinde yetişmiş örnek isimler olduğunu ifade ederek Gazze'nin her gün yeni kahramanlar yetiştirdiğini söyledi. Gazze'nin sadece Filistin için değil tüm ümmet ve insanlık adına bedel ödediğini kaydeden Meşal, direniş güçlerine, Kudüs'e, Batı Şeria'ya ve Filistinli esirlere destek verilmesi çağrısında bulundu. İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir yaşlı ve hasta bakım evinde ortaya çıkan şiddet görüntüleri kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bakım evinde yaşlılara kötü muamele yapıldığı iddiaları üzerine emniyet ekipleri ve ilgili kurumlar harekete geçti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bakım evinde görevli olduğu belirtilen 4 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından gözler, bakım evinin bulunduğu bölgedeki esnafın anlattıklarına çevrildi. Kurumun yanında iş yeri bulunan esnaf, daha önce de benzer olaylardan şüphelendiklerini ifade etti. İddialara göre kurumda benzer olayların daha önce de yaşandığı öne sürüldü. Aynı bakım merkezinde yaklaşık 3 yıl önce çekildiği iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kurumda kalan yaşlı vatandaşların içler acısı hali yürek buruktu. Odaların ortalığa bırakılmış yemek kaplarının ve hastaların yattığı yatakların kirli olduğu, hastalarınsa bu yataklarda yattıkları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yetkililerin hem şiddet iddialarını hem de kurumun çalışma koşullarını ayrıntılı şekilde incelediği bildirildi. Kamuoyu ise yaşlılara yönelik kötü muamelenin sorumlularının cezalandırılmasını istiyor. Son dönemlerde Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan başıboş köpek saldırıları, sokak güvenliği ve kamu sorumluluğu tartışmalarını yeniden gündemin en sıcak başlıkları arasına taşıdı. Güvenli Sokaklar Derneği Batman İl Temsilcisi Yasin Emrak, başıboş köpek saldırılarına ilişkin İlka muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Emrak, Van'da bir çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyı hatırlatarak başıboş köpeklerin toplatılması gerektiğini belirtti. Konuya ilişkin eğitim politikalarına da değinen Emrak, çocuklara yabani hayvanlarla ilgili doğru yaklaşımın öğretilmesi gerektiğini belirtti. Emrak, yetkililerin ihmallerinin karşılıksız kalmaması gerektiğini söyledi. Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kat mülkiyeti kanununda yapılan değişiklikle yöneticilerin tek başına keyfi aidat belirlemesinin önüne geçiliyor. Buna göre işletme projesi ve toplanacak avans miktarı artık kat malikleri kurulu tarafından onaylanacak. Mevcut bir işletme projesi yoksa yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayacak. Bu projede öngörülen artış oranı bir önceki yılın yeniden değerleme oranını geçemeyecek.
geçici projeler, kat malikleri

0: Yerine imza karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirilecek ve 3 ay içinde genel kurulda karara bağlanacak. Kanunun yönetim planı ve değiştirilmesi başlıklı maddesinde yapılan değişikliğe göre yönetim planının değiştirilebilmesi için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının 3'te 2'sinin oyu şart olacak. Geçici yönetimle ilgili yönetim planı hükümleri toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm maliklerinin 3'te 2'sinin oylarıyla değiştirilebilecek. Yönetim planlarının bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmayacak. Kabul edilen kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulu'yla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili değişiklik yapılıyor. Taşınmaz değerleme verileri TAPU ve Kadastro'ya elektronik ortamda aktarılacak. TOKİ tarafından 31 Aralık 2027 tarihine kadar gerçekleştirilecek sosyal konut projeleri ve bu projelerle bağlantılı yapım işleri damga vergisinden muaf tutulacak. Bu muafiyet hem ihale kararlarını hem de imzalanan sözleşmeleri kapsayacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek. Zemin ve Temel Etüt Kuruluşu ortaklarından en az biri inşaat mühendisi olacak. Mikser etiketiyle kare kodlu irsaliyesi uyuşmayan beton üreticisine 250 bin lira ve çevre danışmanlık firmalarından hizmet almayanlara da 209 bin lira ceza kesilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir yolsuzluk operasyonu daha. Geçtiğimiz yıl yapılan operasyonda Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun gibi isimler yolsuzluktan tutuklanmıştı. Ekrem İmamoğlu, suç örgütüne yönelik dava devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı belirtildi. Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'unun yakalandığı kaydedildi. Açıklamada şüphelilerden birinin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarıldı. Şırnak'ta 335 öğrenci hafız oldu. Cizre Müftülüğü'ne bağlı El Cezeri Yatılı Kur'an Kursları bünyesinde hafızlıklarını tamamlayan 335 öğrenci için merasim düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde hafızlara icazet diplomaları ve hediyeleri Şırnak Valisi Birol Ekici, Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve diğer protokol üyeleri tarafından törenle verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, icazet töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Şırnak Valisi Birol Ekici de hafızlık icazetinde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'la Şırnak İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu da birer konuşma gerçekleştirdi. Yapılan konuşmaların ardından Reisül Kurra, Hafız Mustafa Demirkan, genç hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra dua etti. Okunan ilahi ve kasidelerden sonra Kur'an kurslarından mezun olan kursiyerlere diplomaları ve hediyeleri takdim edildi. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla faaliyet yürüten küresel Sumut filosu, Yunanistan'dan hareket ederek Türkiye'ye geleceklerini duyurdu. Filonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, filonun Yunanistan'dan Türkiye'ye doğru yola çıkacağı belirtildi. Açıklamada, Marmaris'te düzenlenecek uluslararası toplantı kapsamında bekleyen gemilere 30'dan fazla teknenin katılacağı ifade edildi. Uluslararası toplantı da hareketin siyasi stratejisinin değerlendirileceği ve misyonun sonraki aşamalarının ele alınacağı kaydedildi. Filo'dan yapılan açıklamada 12 Mayıs'ta düzenlenecek basın toplantısında misyonun yeni aşamasının kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve siyasi destekçilerle birlikte gelecekteki yardım misyonlarının korunmasına yönelik taahhütlerin açıklanacağı bildirildi. Açıklamada, işgal rejiminin uluslararası sularda gerçekleştirdiği korsanlık, alıkoyma ve Avrupa sularında işlenen ihlaller nedeniyle hukuki ve siyasi girişimlerin gündeme taşınacağı ifade edildi. Filo paylaşımında daha önce işgalci rejimin kaçırdığı aktivistler için Saif ve Tiago'ya özgürlük çağrısı da yapıldı. 10 Kasım 2022 tarihinde TOKİ tarafından başvuruları alınan ve hemen sonrasında kuraları çekilen İlk Evim İlk Arsam projesinin gecikmesine yönelik tepkiler sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Bazı illerde ön katılım bedelleri, bazı illerde ise yer belirleme kuraları çekilirken arsa fiyatlarına yapılan fahiş fiyatlar hak sahiplerini kara kara düşündürüyor. Hem deprem hem de ağır işleyişten kaynaklı gecikmelerin faturası dar gelirli vatandaşlara kesiliyor. Projenin açıklanmasından bu yana geçen 4 yılı aşkın sürede inşaat malzemelerine gelen büyük zam oranları da birçok hak sahibini maddi açıdan arsalarında ev yapmalarını imkansız hale getirmiş gözüküyor. Dar gelirli vatandaşlar omuzlarına yüklenen ağır yüke çözüm getirilmesi için sosyal medya hesaplarından seslerini duyurmaya çalışıyor. Arsa hak sahipleri, sosyal konut olmaktan çıkan TOKİ arsalarında yapılacak evler için devletten destek bekliyor. Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, dar gelirli arsa sahiplerinin mecliste sesi oldu. Dinç, şu an ciddi maddi külfete dönmüş olan müstakil arsalarda yapılacak konutlara ilişkin hak sahiplerine finansman desteği verilmesi için yetkililere çağrı yaptı. Hüdapar Mersin Milletvekili Dinç, arsa sürecine ilişkin kapalı olan hususların da açıklığa kavuşması için de şu sorulara yanıt verilmesi için yetkililere seslendi.
1: Haberleri dinlediniz.
2: Güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.

Hüseyin mağarada dosttur. Hüseyin Bedir'de kılıçtır. Hüseyin Uhud'da.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
3: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Şok, şok, şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid Yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
2: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
3: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Şok, şok, şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
5: Peygamberimize salavat.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı. Anvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
2: Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.
4: Bir kesteni uhustuhar

Batman'da hem hafızlık hem akademik başarıyı bir arada sunan örnek bir eğitim modeli. Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi'yle öğrencilerine çift kanatlı bir gelecek sunuyor. Bu programda öğrenciler sabah saatlerinde hafızlık eğitimi alırken öğleden sonra güçlü akademik derslerle LGS'ye hazırlanıyor. Nitekim okulumuz 2024-2025 eğitim öğretim yılında 189 okul arasında il 5.'si olarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Programa 4. sınıftan 5. sınıfa geçen erkek öğrenciler kabul edilmektedir. Yapılacak sınavda ilk 60'a giren öğrenciler programa katılma hakkı kazanacaktır. Sınav 17 Mayıs 2026 saat 10. Yer Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi. Başvurular devam ediyor. Hemen okulun web sitesine girin, başvurunuzu yapın ve bu ayrıcalıklı eğitim fırsatını kaçırmayın.

0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını ve kendilerinin imtihandan geçirilmeyeceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik. Allah mutlaka doğru söyleyenleri de bilir, yalan söyleyenleri de bilir.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

iş bitmez mutlak. Zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbi, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime, Gazze'yi mezar eyle zulmetine.

0: Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları başlıyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

99.1 frekanslarından şu anda sesimize kulak veren tüm değerli kıymetli dinleyicilerimize hayırlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Rabbimin en güzel selamı, rahmeti, bereketi tüm değerli dinleyicilerimizin, tüm Müslümanların, tüm İslam ümmetinin ve şu anda programımıza katılmayı sabırsızlıkla bekleyen tüm miniklerimizin üzerine olsun inşallah.

kıymetli dinleyenler. Güzel bir hafta sonunda tekrardan Cennetin Çocukları'yla sizlerle birlikteyiz. Bizleri minniklerimizle buluşturan, kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun.

Her hafta olduğu gibi miniklerimize güzel bir WhatsApp sorusu hazırladık. Canlı yayına katılacak miniklerimizi de unutmadık tabii ki de. Onlar için de birbirinden güzel sorular derledik. Ve siz değerli kıymetli dinleyicilerimize anlamlı güzel bir hikaye hazırladık efendim. Evet değerli kıymetli dinleyenler, saatlerimiz 11.04 göstermekte ve birlikteliğimiz yaklaşık 12 bıçağa kadar devam edecektir inşallah.

Diyarbakır Çağrı FM'le ortak yayındayız. Bizleri Diyarbakır'dan dinleyen dinleyicilerimizi de selamlıyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Diyarbakır'daki tüm miniklerimizin programımıza katılmalarını bekliyoruz efendim. Evet değerli kıymetli dinleyenler, şu an Elif Hanım'la beraberiz. Dilerseniz Elif Hanım da sizlere güzel bir selam versin.

Şimdi ise sizleri başlangıç olarak bir eserle baş başa bırakmak istiyorum. Ve bu eser şu anda bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize ve özel demiliklerimize gelsin.

Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları devam ediyor. Bilim Kitap Kırtasiye'nin adresi Pınarbaşı Mahallesi 2213 Sokak numara 3. Telefon 0555 079 7221.

99.1 İslam Ümmetinin Sesi Aksi FM'de, Çare FM'de, Cennetin Çocuklarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet değerli kıymetli dinleyenler, güzel bir esere kulak verdik ve bu güzel eserimizi sizlere ve miniklerimize armağan etmiştik. Programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Daha fazla miniklerimizi bekletmeden hemen WhatsApp sorumuzu aktarmak istiyorum. WhatsApp sorumuz şu şekilde: İlk Müslüman çocuk kimdir ve kaç yaşında Müslüman olmuştur? Şıklarımız ise şu şekilde: A. Enes bin Malik 8 yaşında, B. Hazreti Ali 10 yaşında, C. Ammar bin Yasir 12 yaşında, D. Hazreti Ayşe 9 yaşında. Cevabı bilen mini kardeşlerimiz 0552-754-7172 nolu WhatsApp numaramıza isim soy ismi yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215-59-59 olmadan bizlere ulaşabilirler. Lakin canlı yayın bağlantılarımızı hikayemize aktardıktan sonra almaya başlayacağız inşallah. Miniklerimiz sorumuza yanıt vermeye başladılar. Ve telefonlarımız da çalmaya başladı. Lakin canlı yayın bağlantılarımızı hikayemize aktardıktan sonra almaya başlayacağız inşallah.

Evet değerli kardeşlerim, bu haftaki hikayemizin başlığı sabır yolculuğu. Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak diyarlarda küçük bir köy varmış. Bu köyde ailesiyle birlikte yaşayan genç bir delikanlı olan Ahmet yaşarmış. Ahmet iyi kalpli ve çalışkan bir gençmiş. Ancak bir konuda zayıfmış, sabırsızlık. Bir gün Ahmet tarlada çalışırken yanına bilge bir derviş yaklaşmış. Derviş yüzünde huzurlu bir tebessümle sormuş. Ahmet, neden bu kadar telaşlı görünüyorsun? Ahmet içini çekerek cevap vermiş. Ürünlerim bir türlü istediğim gibi olmuyor. Ne kadar emek versem de hemen sonuç alamıyorum. Sabretmekte zorlanıyorum. Derviş gülümsemiş ve demiş ki, sabır imanımızın anahtarıdır Ahmet. Allah sabredenlerle beraberdir. Gel seninle bir sabır yolculuğuna çıkalım. Belki bu yolculukta sana sabrı öğretir.

0: biraz tereddüt etmiş ama sonunda kabul etmiş. Beraber yola koyulmuşlar. Yürürken derviş bir ağacın altında durmuş ve demiş ki: "Bu ağaca bak Ahmet, kocaman ve güçlü görünüyor değil mi?" "Evet, gerçekten de öyle," demiş Ahmet. Derviş devam etmiş: "Ama bu ağaç bir günde bu hale gelmedi. Yıllar boyunca büyüdü, fırtınalara direndi, güneşe ve yağmura maruz kaldı. Sabırla büyüdü ve sonunda bu hale geldi." Ahmet düşünceli bir şekilde başını sallamış. Yolculukları devam ederken bir nehrin kenarına gelmişler. Nehirde bir taşın üzerine su damlaları düşüyor ve taşta küçük bir oyuk oluşturuyormuş. Derviş sormuş: "Sence su taşa nasıl şekil veriyor?" Ahmet cevaplamış: "Sürekli damlayarak zamanla taşı aşındırıyor." "Doğru," demiş derviş. "Su yumuşak olmasına rağmen sabırla ve süreklilikle sert taşı bile şekillendiriyor. İşte sabır da böyledir. Zorluklar karşısında sabır gösterirsek en sert engelleri bile aşabiliriz." Ahmet dervişin sözlerinden etkilenmeye başlamış. "Peki ama sabrı nasıl öğrenebilirim diye sormuş. Derviş gülümsemiş: "Dua et ve Allah'a güven. Her şeyin iyi bir vakti vardır. Sen elinden geleni yap, gerisini Allah'a bırak. Unutma, sabreden derviş muradına erermiş," derler. Ahmet derin bir nefes almış ve içindeki huzursuzluğun azaldığını hissetmiş. "Size teşekkür ederim, öğütleriniz bana çok şey kattı," demiş. Köyüne döndüğünde artık daha sabırlı bir insan olmuş. Tarlasında çalışmaya devam etmiş. Ancak bu sefer hemen sonuç beklemek yerine elinden geleni yapıp Allah'a tevekkül etmiş. Zamanla emeklerinin karşılığını almış ve bolluk içinde yaşamaya başlamış. Bir gün derviş yeniden köye geldiğinde Ahmet ona koşarak gitmiş: "Sayenizde sabır yolculuğunda sabrı öğrendim ve hayatım değişti. Allah sizden razı olsun." Derviş tebessüm ederek cevap vermiş: "Asıl senin gayretin ve sabrın seni bu noktaya getirdi Ahmet. Unutma, sabır sadece beklemek değil, aynı zamanda zorluklar karşısında direnç göstermektir." Ve böylece Ahmet sabır yolculuğu boyunca sabrın ve tevekkülün önemini anlayarak mutlu bir hayat sürmüş. Köydeki diğer insanlara da bu değerleri öğreterek herkesin hayatına dokunmuş. Gökten üç elma düşmüş. Biri sabredenlerin, biri öğüt verenlerin, biri de bu masalı dinleyenlerin başına.
1: Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları devam ediyor. Bilim Kitap Kırtasiye'nin adresi Pınarbaşı Mahallesi 2213 Sokak numara 3, telefon 0555 079 7221.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, güzel bir hikaye kulak verdik. Ben hikayeyi çok beğendim. Umarım miniklerimiz de hikayeyi beğenmiştir. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen WhatsApp sorumuzu hatırlatmakla devam edelim. WhatsApp sorumu şu şekildeydi. İlk Müslüman çocuk kimdi? Ve kaç yaşında Müslüman olmuştur diye sormuştuk. Şıklarımız ise şu şekilde. A. Enes bin Malik 8 yaşında. B. Hazreti Ali 10 yaşında. C. Ammar bin Yasir 12 yaşında. D. Hazreti Ayşe 9 yaşında. Cevabı bilen minik kardeşlerimiz 0552 754 71 72 nolu WhatsApp numaramıza isim soyisim yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215 59 59 nolu numaradan bize ulaşabilirler. Tüm miniklerimizin programımıza renk ve güzellik katmalarını bekliyoruz.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, hemen WhatsApp hattımızdan gelen mesajlara göz gezdirelim. İlk mesajımız Diyarbakır'dan gelmiş. Diyarbakır'dan Mevanur Ceylan kardeşimiz bizlere ulaşmış. Mevanur kardeşimi tebrik ediyor ve ismini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Fatime Yıldız kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Fatime kardeşim de tebrik ediyor ve ismini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer mesajımız da Diyarbakır'dan gelmiş. Diyarbakır'dan Reyhan kardeşimiz bizlere ulaşmış. Lakin soy isimlerini yazmayı unutmuşlar. Eğer Reyhan kardeşimiz soy ismini de bizlere ulaştırırsa inşallah Reyhan kardeşimizin de ismini Kuray'a dahil edeceğiz. Çünkü sorumuza doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyoruz. Bir diğer mesajımız da Batman'dan gelmiş. Batman'dan Yaren Sultan kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Hayırlı programlar dilemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Size de hayırlı sabahlar. Yaren kardeşimi de tebrik edip ismini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Evet değerli kıymeti dinleyenler. Hatta bir kardeşimiz var. Onu daha fazla bekletmeden hemen almak istiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Gülbahar Şoşek.
0: Nasılsın Gülbahar?
1: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Allah razı olsun. Sen sordun. Daha da iyi olduk. Gülbahar yaşını öğrenebilir miyim?
1: 11 yaşındayım.
0: 11 yaşındasın. Bizleri nereden arıyorsun peki?
1: Batman'dan.
0: Batman'dan arıyorsun. Peki Gülbahar... İkinci dönem bitmek üzere öyle değil mi? Sen kaçıncı sınıfa gidiyordun?
1: Ben 6'ya gidiyorum.
0: 6. sınıfa gidiyorsun. Peki 6. sınıfı nasıl geçirdin? Öğrenebilir miyim?
1: Güzel geçti.
0: Öyle mi? İkinci dönem notlarından emin misin? Güzel getireceğine inanıyor musun?
1: Evet.
0: Peki senin onu çok sevindim kardeşim. Peki Gülbahar zaten sen bizim daimi katılımcılarımızdansın. Programımızın akışını biliyorsun.
1: Evet.
0: Programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu kardeşim?
1: Asır suresi ve anlamı.
0: Peki çok iyi kardeşim. O halde senden güzel bir asır suresi dinleyelim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Vel asır innel insane lefî husur. İnnel lezîne âmenû ve âmelû sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabır.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. Allah razı olsun diyoruz. Peki o halde bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi? Ne dersin?
1: Olur.
0: Peki bizleri biraz bekler misin?
1: Tamam.
0: Peki teşekkür ederiz.

0: Gülbahar.
1: Efendim.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: O halde seni Elif ablana yönlendiriyorum kardeşim.
2: Öncelikle programımıza hoş geldin Gülbahar.
1: Hoş buldum.
2: Hazırsan sorunu soracağım.
1: Hazırım.
2: O halde soruyorum. Kur'an-ı Kerim'de surelerin başında besmele vardır. Ama nokta nokta nokta suresinin başında besmele yoktur. Boşluğa hangisi getirilmelidir? A. Tevbe suresi, B. Fatiha suresi, C. Asr suresi, D. Nasr suresi. Tebrik ederim kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Senin de ismini Kur'an'ımıza dahil ettik. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı?
1: Var.
0: O halde seni dinliyoruz.
1: Buradan Filistinli Asr'ı kardeşlerime, sizlere, akrabalarıma gönderiyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Allah razı olsun diyoruz bizler de. Hem bizleri hem de direnişçi kardeşlerimizi unutmadığından ötürü. Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu?
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, saatlerimiz 11.30 göstermekte ve birlikteliğimiz yaklaşık 12.30'a kadar devam edecektir inşallah. Gülbahar kardeşimiz de Uğurlu'dadır ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta bir kardeşimiz daha var. Melih kardeşimizi daha fazla bekletmeden hemen almak istiyorum. Maalesef çok üzülerek belirtiyorum ki kardeşimiz hattan düşmüş. Minik kardeşimizi alamadık. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, telefonlarımız durmadan çalıyor. Rabbim minnetlerimizin sayısını artırsın inşallah. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen WhatsApp sorumuzu hatırlatmakla devam edelim. WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. İlk Müslüman çocuk kimdir ve kaç yaşında Müslüman olmuştur diye sorduk. Şıklarımız ise şu şekilde. A. Enes bin Malik 8 yaşında. B. Hazreti Ali 10 yaşında. C. Ammar bin Yasir 12 yaşında. D. Hazreti Ayşe 9 yaşında. Cevabı bilen minik kardeşlerimiz 0552 754 71 72 olup WhatsApp numaramıza isim soyisim yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215 59 59 numaradan bize ulaşabilirler. Kendileri için de birbirinden güzel sorular derledik. Ve tüm miniklerimizin katılımlarını bekliyoruz. Evet değerli kıymetli dinleyenler. Hatta bir kardeşimiz daha var. Hemen onu almak istiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: İsmim Hiranur.
0: Peki Hiranur, soy ismin?
1: Kılıç.
0: Kılıç. Kaç yaşındasın Hiranur?
1: Ben 11 yaşındayım.
0: 11 yaşındasın. Bizlere nereden ulaşıyorsun?
1: Diyarbakır'dan.
0: Diyarbakır'dan ulaşıyorsun. Peki kardeşim? İlk defa mı programımıza katılıyorsun?
1: Hayır.
0: Öyle mi? Daha öncesinden de katılmış mıydın?
1: Evet.
0: Peki kardeşim, ben hatırlayamamışım. Hakkını helal et.
1: Bir şey ama.
0: Peki Hiranur, ikinci dönemin sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Sen kaçıncı sınıfa gidiyordun?
1: Beşinci.
0: Beşinci sınıfa gidiyordun. Peki beşinci sınıfın nasıl geçti kardeşim? Biraz bizlere aktarır mısın?
1: Çok güzel geçti. Arkadaşlarımla çok güzel eğleniyoruz. Evet. Bu hafta Salı günü kendisi yapmayı düşünüyoruz.
0: Evet, çok güzel, çok sevindim.
1: Bu yüzden şimdiden hazırlıklara başladık.
0: Maşallah kardeşim. Peki kermesten topladığınız bağışları kimlere bağışlayacaksınız?
1: Bir yarısının okul ihtiyaçlarını, diğer yarısını da hazırlıyoruz.
0: Evet, çok güzel kardeşlerim. Maddi durumu iyi olmayan kardeşlerimize aktaracaksınız, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Çok sevindim. Peki Hiranur, sana bir soru daha sormak istiyorum. Bu
1: evet.
0: Allah rızası için neler yaptın? Biraz bizlere aktarır mısın mesela?
1: Biraz mesela yolda geçen bir abla sesini tutamıyordu. Onun evine kadar gittirdim.
0: Maşallah, barakallah kardeşim. Çok sevindim. Allah razı olsun. Ya Rabbim her daim böyle yardımsever olmayı sana nasip etsin inşallah. Çok sevindim miniğim. Peki programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu Hiranur?
1: Evet.
0: Ne hazırladın, öğrenebilir miyim?
1: Bir hadis.
0: Bir hadis. O halde senden güzel bir hadis dinleyelim kardeşim.
1: Biz şüphesiz her şeyi bir ölçü içinde yarattık.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizleri bu hadise aktardın ve hatırlattın. Teşekkür ederiz. O halde bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi, ne dersin?
1: Evet, olur.
0: Bizleri biraz bekler misin?
1: Evet.
0: Peki, teşekkür ederiz.

0: İranur.
1: Efendim?
0: Hazır mısın kardeşim?
1: Evet, hazırım.
0: Hazırsan hemen sorunu soruyorum.
1: Tamam.
0: Allah'ın en büyük olduğu anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? A. Tekbir, B. Tesbih, C. Salavat, D. Mevlid.
1: A. Tekbir.
0: Tebrik ederim kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Senin de ismini kuramımıza dahil ediyoruz. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı?
1: Evet, var.
0: Dinliyoruz kardeşim.
1: İlk başta TRF'm dinleyicilerime ve sizlere, bütün akrabalarıma, yakınlarıma ve ailelerime, uzaktaki onlara armağan ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Bizler de seni Allah'a emanet ediyoruz. Kendine çok çok iyi bak.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.

kardeşlerim. Hira kardeşimizi de uğurladık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. WhatsApp'tan gelen mesajlarımız var. Hemen birkaçını aktaralım. Nehir Çelik kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamun aleyküm demiş ve aleyküme selam. Ve kendisi sorumuza doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyoruz ve isimle kuramıza dahil ediyoruz. Diyarbakır Silvan'dan Reyhan İlayiz kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam. Kendisi de sorumuza doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyoruz ve hemen ismini kuramıza dahil ediyoruz. Bir kardeşimiz bizlere cevaplarını göndermişti. Doğru da bilmişti. Fakat soy ismini yazmadığı için kabul edememiştik. Şimdi kardeşimiz bizlere soy ismini de yazmış. Reyhan Akyüz kardeşimiz de sorumuza doğru yanıt vermişti. Kendisini tebrik ediyoruz ve hemen ismini kuramıza dahil ediyoruz.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, Hiranlı kardeşimiz de uğurlamıştık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta bir kardeşimiz daha var. Hemen onu da almak istiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Azra.
0: Azra. Nasılsın Azra?
1: İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kardeşim sen sordun, daha da iyi olduk. Azra kaç yaşındaydın, öğrenebilir miyim?
1: 10.
0: 10 yaşındasın. Peki Azra, soy ismin neydi?
1: Yalçın.
0: Yalçın. Bizlere nereden ulaşıyorsun Azra?
1: Batman'dan.
0: Batman'dan ulaşıyorsun. Peki kardeşim, bildiğin üzere 2. dönemin sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Senin notların nasıl? Kaçıncı sınıfa gidiyordun bu arada?
1: 5.
0: 5. sınıfa gidiyorsun. 5. sınıfta neler öğrendin? Bizlere biraz aktarır mısın? Ne kattı sana?
1: 5. sınıf, 4. sınıfın tekrarı gibi bir şey yani.
0: Aslında bir üst seviyeye atlamak gibi bir şey. Çünkü orada farklı dersler görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Evet kardeşim, beğendin mi dersleri?
1: Evet, beğendim.
0: Senin ana çok çok sevindim kardeşim. Peki Azra, sen bu hafta Allah rızası için neler yaptın? Biraz bizlere aktarır mısın? Mutlaka yapmışsınızdır. Mesela bir tebessüm etmek de sadakadır.
1: Evet.
0: Peki hatırlıyor musun? Hatırlıyorsan biraz bizlere aktarır mısın?
1: Kedilere yemek vermiştim.
0: Maşallah. Kedileri kardeşimize yemek vermiş. Çok sevindim kardeşim. Diğer canlılara da böyle bu şekilde saygı duyup onları sevmeniz İslam'da çok güzel bir yerde bulunuyor kardeşim. Senin anına da çok çok sevindim. O halde Azra, programımız için herhangi bir hazırlıkta bulunduğunu öğrenebilir miyim?
1: Kevser suresi.
0: Kevser suresi. O halde senden güzel bir Kevser suresi alalım kardeşim.
1: İnna ta'inekel Kevser.
0: Öncelikle çok özür diliyorum. Hakkını helal et kardeşim. Bölüyorum. Lakin sanki bir şey unuttuk.
1: Bismillah başlayacaktım.
0: Evet, besmele ile başlayacağız. Seni dinliyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnna ta'inekel Kevser. Esel Rabbi Genevhar. İnna şankil velebder.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. Allah razı olsun diyoruz bizler de. O halde Azra, bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi, ne dersin?

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, maalesef Azra kardeşimiz hattan düştü, çok özür diliyoruz. Eğer kardeşimiz isterseler tekrardan bizlere ulaşabilirler. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 11.41 göstermekte ve birlikteliğimiz yaklaşık 12.30'a kadar devam edecektir inşallah. Evet değerli dinleyenler, hatta bir kardeşimiz daha var, hemen onu da almak istiyorum. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Ve aleykümselam. Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Mizgin.
0: Nasılsın Mizgin?
1: İyiyim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz kardeşim. Mizgin kaç yaşındaydın ve bizlere nereden ulaşıyorsun, öğrenebilir miyim?
1: 10 yaşındayım. Batman'ın sizleri yaşıyorum.
0: Bizlere nereden ulaşıyorsun? Duyamadım.
1: Batman'dan.
0: 5. sınıfa mı gidiyorsun kardeşim?
1: Evet.
0: Peki o halde 2. dönemin sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Senin notların nasıl ya da 5. sınıfın sana kattığı şeyler neler oldu, biraz bizlere aktarır mısın?
1: Çok güzel oldu. Notların bir de değil, sıfır da değil. Ortalama.
0: Ortalama o halde. Güzel kardeşim. Senin anına sevindim Mizgin. Peki Mizgin, sen bu hafta Allah rızasını kazanmak için neler yaptın? Biraz bizlere aktarır mısın?
1: Namaz kıldım.
0: Evet.
1: Kutlar çektim.
0: Evet.
1: Arkadaşlarımla böyle hayvanları yaptım.
0: Maşallah kardeşim, o halde dolu dolu geçirmişsindir. Bolca evet. Sevaplar almışsındır. Çok sevindim. Peki Mizgin, sen bizim programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu?
1: Hadis.
0: O halde senden güzel bir hadis dinleyelim kardeşim.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin hakkınızda ancak korktuğum şey küçük şirktir dedi. Ya Resulullah, küçük şirk nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, riyadır buyurdu.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. Allah razı olsun diyoruz bizler de. Bu güzel hadisi tekrardan bizlere hatırlattığından ötürü. O halde sen hazırsan ben seni hemen Elif ablana aktarayım. Elif ablan da sana sorunu aktarsın kardeşim. Ne diyorsun?
1: Olur.
0: Peki.
2: Mizgin.
1: Efendim.
2: Öncelikle programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Uzun zamandır bizleri aramıyordun. Özlemişiz sesini.
1: Ben biraz rahatsızım.
2: Öyle mi? Çok geçmiş olsun kardeşim. Rabbim şifa versin.
1: Amin.
2: Hazır. Ben, evet dinliyorum.
1: Ben bir ameliyat geçirdiğim için size arıyorum.
2: Öyle mi kardeşim? Çok çok geçmiş olsun. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin. Umarım atlatmışsındır.
1: İnşallah atlatacağım.
2: İnşallah bizler senin için dua edeceğiz. Şu an bizleri dinleyen tüm kardeşlerimiz de sana dua ederse eminim ki sapasağlam olursun.
1: İnşallah.
2: Hazırsan hemen sorunu aktarayım kardeşim.
1: Hazırım.
2: Yüce Allah, tüm varlıkların rızkını veren, topraktaki karıncadan denizin derinliklerindeki balıklara kadar tüm canlıların karnını doyurandır. Yukarıdaki ifadede Allah'ın hangi ismi açıklanmaktadır? A. Er-Rahim, B. El-Vedud, C. El-Musavvi, D. Er-Rezzak.
1: Er-Rezzak.
2: Tebrik ederim kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Senin de o güzel ismini kuramıza dahil ettik. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı?
1: Sizlere, akrabalarımı, anneme, babama, aileme, kulesindeki tüm insanlara.
2: Çok teşekkür ederiz kardeş. Bu kadar mı?
1: Evet.
2: Hem bizlere gönderdiğin selamlardan dolayı hem de Filistin'deki kardeşlerimizi unutmadığın için sana teşekkür ediyoruz. Bizler de seni Allah'a emanet ediyoruz. Kendine çok çok iyi bak.
1: Biz Allah'a emanet.
2: Allah'a emanet ol kardeşim.

0: Evet değerli kıymetli kardeşlerim, Üzgün kardeşimiz de uğurladı. Şu an hatta Azra kardeşimiz var. Azra kardeşimize sorusunu soracakken hattan düştü kardeşimiz. Şu an ise bizlere ulaştı. Hemen kardeşimize de sorusunu aktaralım. Alo Azra.
1: Alo.
0: Sesimiz geliyor mu kardeşim?
1: Evet geliyor.
0: Peki. O halde uzatmayacağım. Seni direkt Elif ablana yönlendireceğim. Elif ablan sana sorunu aktarsın miniğim, olur mu?
1: Olur.
0: Peki.
2: Hemen soruyorum kardeşim. İslam dinini kabul etmenin ilk şartı aşağıdakilerden hangisidir? A. Hacca gitmek. B. Namaz kılmak. C. Zekat vermek. D. Kelime-i şehadet.
0: Getirmek.
1: Kelime-i şehadet.
2: Tebrik ederim kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Senin de o güzel ismini kuramıza dahil ettik. Son olarak selam göndermek istediğin var mı kardeşim?
1: Sizlere, Filistin'deki kardeşlerimize, aileme, akrabalarıma.
0: Peki, çok teşekkür ederiz kardeşim. Hem bizleri hem de direnişçi kardeşlerimizi de unutmadığından ötürü. Ne diyoruz? Geçen zaman zarfı kardeşlerimizi unutmaya yetmeyecek. Unutmayacağız, unutturmayacağız inşallah, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak kardeşim.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, hemen WhatsApp hattımızdan gelen yanıtlara göz gezdirelim. Bir diğer mesajımız Nusaybin'den gelmiş. Mardin Nusaybin'den Rabia kardeşimiz bizlere ulaşmış. Rabia Bozkurt. Rabia kardeşimi de tebrik edip ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Ve Batman'dan Mardin'e kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Bir diğer kardeşimiz de Diyarbakır'dan bizlere ulaşmış. Diyarbakır'dan Kerem Genç kardeşimiz bizlere ulaşmış. Hayırlı yayınlar dilemişler. Çok teşekkür ederiz. Sizlere de hayırlı günler. Selamünaleyküm demişler bu arada. Ve aleykümselam. Kerem kardeşimi de tebrik edip ismini kuraya dahil ediyorum.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, saatlerimiz 11.48 göstermekte ve ilk yarımızın sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Reklamların ardından ikinci yarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Şimdi reklamlar efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dünya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688 ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Avantaj Dünyası Ev Konsept Mağazası'nda Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342 Instagram @yuvamkoltukbatman.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
5: Halkı hakka çağıran radyo. Aksa FM. 99.1
2: Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları devam ediyor. Bilim Kitap Kırtasiye'nin adresi Pınarbaşı Mahallesi 2213 Sokak numara 3, telefon 0555 079 7221.

0: 99.1 Aksu FM, Çağrı FM'de Cennetin Çocukları programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, reklamları dinledik. İlk saatimizi geride bıraktık ve ikinci saatimizde sizlerleyiz. Saatlerimiz şu an 11.57'yi göstermekte. İkinci saatimize WhatsApp'larımızı hatırlatmakla devam edelim. Bu haftaki WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. İlk Müslüman çocuk kimdir ve kaç yaşında Müslüman olmuştur? A. Enes bin Malik 8 yaşında. B. Hazreti Ali 10 yaşında. C. Ammar bin Yasir 12 yaşında. D. Hazreti Ayşe 9 yaşında. Soruyu cevaplamak isteyen miniklerimiz 0552 754 7172 nolu hattımıza isim ve soyadını yazarak cevaplarını gönderebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 215 5959 nolu hattımızdan bizlere ulaşabilirler. Tüm değerli miniklerimin aramalarını ve mesajlarını bekliyorum. Evet değerli kardeşlerim, hatta bir kardeşimiz var. Hemen onu alalım. Alo. Sesimi alabiliyor musun kardeşim?
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin kardeşim.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyiz?
1: Firdevs Özgün.
0: Firdevs Özgün. Firdevs nasılsın?
2: Firdevs, sana bir soru sorabilir miyim? Alo.
1: Alo.
2: Kardeşim, bizleri radyodan mı dinliyorsun yoksa hoparlörü mü açıp bizleri dinliyorsun? Bizleri radyodan dinleme kardeşim. Sadece telefondan dinle. Çünkü ses radyoya biraz geç ulaşıyor. Ve bu şekilde sağlıklı iletişim kuramıyoruz. Rica etsem bizleri telefondan dinler misin?
1: Tamam
2: kardeşim. Teşekkür ederiz.
0: Evet kardeşim, nasılsın diye sormuştum Firdevs.
1: İyiyim.
0: Çok şükür, sen sordun. Çok daha iyi olduk. Teşekkür ederiz. Bizleri nereden arıyorsun Firdevs? Firdevs, bizleri telefondan dinlesen çok daha iyi olur.
1: Mardin'den.
0: Mardin'den arıyorsun. Çok güzel kardeşim. Peki kaç yaşındasın?
1: 10.
0: 10 yaşındasın. Okula gidiyor musun Firdevs?
1: Evet.
0: Çok güzel. Peki nasıl gidiyor okul?
1: Tam sesinizi duyamıyorum.
0: Sesimi duyamıyor musun şu an?
1: İki tane ayrı ses geliyor, o yüzden duyamıyorum. Sen telefondan dinliyorum ama. Ayrı ses geliyor, o yüzden duyamıyorum. Sen telefondan dinliyorum ama.
0: Anladım kardeşim.
1: İki tane ses geliyor. Bir tanesi erken, bir tanesi de geç geliyor.
0: Eğer radyo açıksa telefonda radyo açık kalmış olabilir kardeşim. Dikkat et biraz. Bak istersen. Baktın mı?

0: Kardeşim, hala aynı sorun var mı şu an?
1: Şimdi bakıyorum.
0: Alo Firdevs.
1: Evet, şimdi sesiniz berk daha iyi geliyor.
0: Peki. Tamam kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Hakkını da helal et. Seni birazcık yorduk ama sağlıklı iletişim kuramıyorduk. Evet Firdevs kaçıncı sınıfa gidiyordun? Öğrenebilir miyim? Galiba telefonda arıza var.
1: Sınıfa gidiyorum.
0: 5. sınıfa gidiyorsun. Peki kardeşim. O halde uzatmayacağım kardeşim. Programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu?
1: Evet.
0: Ne hazırladın öğrenebilir
1: Fil
0: miyim?
1: suresi.
0: Fil suresi. O halde senden güzel bir fil suresi dinleyelim kardeşim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elem tara keyfe fe'ale rabbike bi ashabil fil. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Ve ersel aleyhim tayran ebabil. Tarmihim bi hicaretin min sicil. Fece'alehum kesfin me'kul.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. Allah razı olsun diyoruz bizler de. O halde Firdevs bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi? Ne dersin?
1: Tamam.
0: Peki bizleri biraz bekler misin?

0: واللي رزقنا واللي رحمنا.
1: Firdevs.
2: Efendim.
1: Hazır mısın kardeşim?
2: Evet.
1: Hemen sorunu aktarıyorum o halde. Allah'ın güzel isimlerinden biri olan ve Allah'ın bir ve tek olduğu anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. Er-Rahman, B. Er-Rahim, C. El-Ehad.
2: Er-Rahim.
1: İstersen sorunu tekrar sorayım. İyice bir düşün, tamam mı?
2: Tamam.
1: Allah'ın güzel isimlerinden biri olan ve Allah'ın bir ve tek olduğu anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. Er-Rahman, B. Er-Rahim, C. El-Ehad.
2: Er-Rahim.
3: Hayır kardeşim, Er-Rahim Allah'ın diğer dünyada sadece Müslümanlara şefaat etmesidir, merhamet göstermesidir. Birazcık daha düşün, tek Arapça kökenli bir kelime. Arapçada bir anlamına geliyor. Sen Arapça saymayı biliyor musun?
2: Evet.
3: O halde düşün kardeşim, hangisi olabilir sence? Şıkların şu şekildeydi.
2: Bir daha alabilir miyim?
3: Şıkların Er-Rahman, Er-Rahim ve El-Ahad.
2: El-Ahad mı?
3: Evet. Tebrik ediyor ve senin de ismini kuraya dahil ediyoruz kardeşim.
1: Son olarak selam göndermek istediğin birileri varsa hemen dinliyoruz kardeşim.
2: Üstündeki kardeşlerime, bütün akrabalarıma, bütün Müslümanlara ve size.
1: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Hem bizleri hem de Filistin'deki kardeşlerimizi unutmadığın için. Bizler de seni Allah'a emanet ediyoruz. Kendine çok çok cici bak. Allah'a emanet ol kardeşim.
2: Kardeşine verebilir miyim?
1: Tabii ki. Hemen onu da verebilirsin.
2: Alo.
1: Alo, programımıza hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: İsmini öğrenebilir miyiz?
2: Hamza Özgün.
1: Hamza Özgün, değil mi? Hamza nasılsın?
2: İyiyim.
1: Rabbim çok daha iyi etsin. Peki kaç yaşındasın?
2: 6,5.
1: 6,5 yaşındasın. Maşallah kardeşime, miniciksin. Peki okula gidiyor musun Hamza? Anaokulu veya ilkokul?
2: İlkokul 1. sınıf.
1: 1. sınıfa gidiyorsun. Peki okul nasıl gidiyor?
2: İyi gidiyor.
1: İyi mi?
3: Yazmayı ve okumayı öğrendin mi?
2: Efendim?
3: Yazmayı ve okumayı öğrendin mi?
2: Evet.
3: Harflerin hepsini öğrendin o halde.
2: Efendim?
3: Harflerin hepsini öğrendin mi?
2: Evet.
3: Çok sevindim kardeşim.
1: Peki Hamza, başka neler yapıyorsun mesela? Okula gidiyorsun. Okuldan sonra neler yapıyorsun? Bizlere anlatmak ister misin?
2: Okuldan sonra eve gidiyorum.
1: Evet.
2: Oyun oynuyorum, ödevlerimi yapıyorum.
1: Çok güzel. Peki annene de yardım ediyor musun?
2: Evet.
1: Maşallah kardeşime.
3: Peki yaramazlık da yapıyor musun? Nedense ben senin sesinden birazcık yaramaz çocuk sesi aldım.
2: Biraz.
1: Ne güzel, kardeşimiz kendini de biliyor. Peki Hamza, programımız için bir şeyler hazırladın mı?
2: Fatiha suresini hazırladım.
1: Öyle mi? O halde senden güzel bir Fatiha suresi dinleyelim.
2: İsmi arama reyim, aşamı övülebilirim. Arama reyim, aküm din yeken abudu ve yeken ıstayın. İsmi asana tanrı sakın. Öğretene dinle usareyim, verim abudu ve rehim ve danım. Amin.
3: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. Allah razı olsun. Peki namaz kılıyor musun Hamza?
2: Evet.
3: Çok sevindim. Ondan ötürü böyle tıkır tıkır hemencecik okuyabiliyorsun Fatiha suresini. Öyle değil mi?
2: Evet.
3: Çok sevindim kardeşim. Hazırsan Hamza, sana sorunu aktarayım.
2: Olur.
3: Sorun şu şekilde kardeşim. Aşağıdakilerden hangisi 4 büyük melekten biri değildir? A. Cebrail, B. İsrafil, C. Kiramen Katibin, D. Azrail.
2: C.
3: Tekrardan alabilir miyim?
2: C.
3: Tebrik ediyorum ve senin de ismini kuraya dahil ediyorum Hamza. Son olarak göndermek istediğin, selam göndermek ister misin? Ya da bizlere aktarmak istediğin bir şeyler varsa seni dinliyoruz.
2: Bütün Müslümanlara, size, Filistin'deki kardeşlerime, bir de bütün akrabalarıma, bütün kuzenlerime.
3: Çok Teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz kardeşim. Hem bizleri hem de direnişçi kardeşlerimizi de unutmadığından ötürü. Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu?
2: Görüşürüz.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler. Firdevs ve Hamza Özgün kardeşlerimizi de uğurladık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen WhatsApp sorumuzu hatırlatmakla devam edelim. WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. İlk Müslüman çocuk kimdir ve kaç yaşında Müslüman olmuştur diye sormuştuk. Şıklarımız ise şu şekilde. A. Enes bin Malik 8 yaşında. B. Hazreti Ali 10 yaşında. C. Ammar bin Yasir 12 yaşında. D. Hazreti Ayşe 9 yaşında. Cevabı bilen minik kardeşlerimiz 0552 754 71 72 nolu WhatsApp numaramıza isim soy isim yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215 59 59 nolu numaradan bizlere ulaşabilirler. Evet değerli kıymetli dinleyenler. Hatta bir kardeşimiz daha var. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen onu almak istiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Elif Zehra Şimşek.
0: Nasılsın Elif?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Hamdolsun. Allah razı olsun kardeşim. Sen sordun, daha da iyi olduk. Elif kaç yaşındaydın öğrenebilir miyim?
1: 9.
0: 9 yaşındasın. Gülbahar'ın kardeşisin o halde.
1: Evet.
0: Bizleri ailece dinliyorsunuz.
1: Evet.
0: Programımızı beğeniyor musunuz peki?
1: Çok beğeniyorum.
0: Sizin katılımlarınız da bizleri çok mutlu ediyor kardeşim. Allah razı olsun o halde. Evet Elif, sana sadece şu soruyu sorayım. Bu hafta Allah rızasını kazanmak için neler yaptın? Bizleri biraz aktarır mısın?
1: Namaz kıldım. Kur'an okudum.
0: Evet. Annene yardım etmedin mi?
1: Ettim.
0: Ya da ablana yardım etmedin mi?
1: Ettim.
0: O halde kardeşim çok sevindim. Allah razı olsun Rabbim.

0: Hemen sorunu sana aktarsın. Ne dersin?
1: Hazırım.
0: Peki.
2: O halde hemen soruyorum kardeşim. Kur'an-ı Kerim'deki her bir cümleye ne ad verilir? A. Cüz, B. Ayet, C. Sure, D. Hizb. Kur'an-ı Kerim'deki her bir cümleye biz ne diyoruz Elif Zehra?
1: Ayet.
2: Tebrik ederim. Çok güzel bir şekilde cevap verdin. Senin de ismini Kur'an'ımıza dahil ediyoruz. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı?
1: Var.
0: O halde seni dinliyoruz. Lakin sana bir haber vereyim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an kuzenin de yanımızda biliyor musun? Zehra kuzenin. O da sana selamlarını iletiyor.
1: Aleykümselam.
0: Evet, o halde seni dinliyoruz Elif Zehra.
1: Aileme, akrabalarıma, sizlere, tüm Filistinli kardeşlerime, Müslümanlara, mücahitlere.
0: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kardeşim. Hem bizleri hem de direnişçi kardeşlerimizi unutmadığından ötürü. Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu?
1: Olur.
0: Görüşürüz.

0: مين يكون بالتالي kıymetli dinleyenler Elif Zehra kardeşimizle uğurladık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta bir kardeşimiz daha var. Daha fazla onu bekletmeden hemen almak istiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Hamza Seyit Şimşek.
0: Hamza Seyit Şimşek. Nasılsın Hamza?
1: İyiyim. Geçmiş olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kardeşim. Sen sordun, daha da iyi oldun. Hamza kaç yaşındaydın, öğrenebilir miyim?
1: 6.
0: 6 yaşındasın. Peki Elif Zehra'nın kardeşi misin?
1: Evet.
0: Ya çok sevindim kardeşim. O halde sizler bizi ailecek dinliyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki. Kuzenin burada. Şu an kuzenin de selamlarını sana iletiyor. Şu an kuzeninle beraber seni dinliyoruz.
1: Ben.
0: Peki Hamza kaç yaşındaydın?
1: 6.
0: 6 yaşındasın. Okula gidiyor musun?
1: Hayır.
0: Okula gitmiyorsun. Peki gün içinde neler yapıyorsun? Biraz bizlere aktarır mısın Hamza?
1: Yaşım yapıyorum. Uçak yapıyorum.
0: Evet.
1: Yamaç yiyorum.
0: Evet.
1: Anneme şey yapıyorum. İş.
0: Annene iş yapıyorsun. Yani annene yardım ediyorsun, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Evet kardeşim. Bence sen anneni sinirlendiriyorsun da. Yaramazlık da yapıyorsundur şimdi.
1: Evet.
0: Peki. Peki kardeşim. O halde hem yardım ediyorsun hem de yaramazlık yapıyorsun, öyle değil mi? Dengeyi evet. Kurmuşsun. Çok sevindim kardeşim. Peki Hamza, programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu?
1: Evet.
0: Ne hazırlığını öğrenebilir miyim?
1: Bir hadis.
0: Bir hadis. O halde senden güzel bir hadis dinleyelim.
1: Temizlik imandandır.
0: Temizlik imandandır. Evet kardeşim, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Bu güzel hadisi hem bizlere aktarıp hem de hatırlattığından ötürü. Allah razı olsun diyoruz. O halde bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi, ne dersin?
1: Evet.
0: Bizleri biraz bekler misin?
1: Evet.
0: Peki kardeşim.

0: Efendim.
1: Hazır mısın?
0: Evet.
1: O halde seni kuzenine aktarıyoruz. Kuzenin de sana sorunu aktarsın.
0: Evet.
2: Alo Hamza.
0: Evet.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Sorunu yöneltiyorum.
0: Tamam.
2: Allah'a inanan ve iyi işler yapanlara iyiliklerinin karşılığının en güzel şekilde verileceği yer aşağıdakilerden hangisidir? A. Cennet, B. Sırat, C. Mizan.
0: Cennet.
1: Tebrik ediyoruz ve senin de ismini kuraya dahil ediyoruz Hamza. Son olarak bize aktarmak istediğin bir şeyler var mı? Selam göndermek ister misin mesela?
0: Evet.
1: O halde seni dinliyoruz.
0: Aileme, akrabalarıma, dinleyene, sizlere bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz kardeşim bizler de. Hem bizleri hem de direnişçi kardeşlerimizi de unutmadığından ötürü Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu?
0: Evet.
1: Görüşürüz. Evet değerli kıymetli dinleyenler, saatlerimiz 12.17 göstermekte. Batman ilimiz için öğle ezanı vakti. Hamza kardeşimizi de uğurladık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen WhatsApp hattımızdan gelen yanıtlara göz gezdirelim. Bir diğer kardeşimiz Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Eslem Yalçın kardeşimiz bizlere ulaşmış. Abla sizleri keyifle dinliyoruz, sizi çok seviyoruz demişler. Çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun diyoruz bizler de. Bizler de sizleri çok seviyoruz ve katılımlarınız bizleri çok mutlu ediyor. Ve Eslem kardeşimi tebrik edip ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Mardin'den bizlere ulaşmış. Mardin'den Hıdır Çelik kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleyküme selam. Hıdır kardeşimiz de sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisini tebrik ediyoruz ve ismini kuraya dahil ediyoruz. Mardin'e de kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz efendim. Bir diğer kardeşimiz de Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Ahmet Şahin kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar dilemişler. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizlere de hayırlı günler. Ahmet kardeşim de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Firdevs Özgün kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Firdevs seni de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Bir diğer mesajımız da Kastamonu'dan gelmiş. Kastamonu Devrekani'den Nurullah Aslım kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Nurullah seni de tebrik edip ismini kuraya dahil ediyorum kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Bir diğer kardeşimiz de Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Eslim Kantar kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Eslim seni de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin.

Evet değerli kıymet dinleyenler, bir diğer mesajımız tekrardan Kastamonu'dan gelmiş. Kastamonu'dan Zeynep ve Şüeda Aslım kardeşler bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Zeynep ve Şüeda kardeşleri de tebrik ediyor. İsimlerini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermişler. Bir diğer mesajımız da Diyarbakır'dan gelmiş. Diyarbakır'dan Asafcan kardeşimiz bizlere ulaşmış. Ve Asaf kardeşimiz de sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisini tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyor.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, saatlerimiz 12.21 göstermekte. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru ilerlemiş bulunmaktayız. Hemen bir hatırlatmada bulunalım. Diyarbakır Çağrı FM'le ortak yayındayız. Aktarmadığımız birkaç mesajımız var. Hemen onu da sizlere aktaralım. Bir diğer mesajımız Batman'dan gelmiş. Batman'dan Muhammed Ferhan Gültekin kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleyküme selam. Muhammed seni de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermişsin kardeşim. Bir diğer kardeşimiz de tekrardan Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Muhammed Ayaz Karakuş kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleyküme selam. Hayırlı programlar dilemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Sizlere de hayırlı günler. Ve Muhammed Ayaz kardeşimi de tebrik ediyor. İsmini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, tam WhatsApp sorumuzun cevabını açıklayacakken bir kardeşimiz bizlere ulaştı. Selamun aleyküm abla demişler. Soruyu tekrar eder misiniz diye sormuşlar ve aleyküm esselam. Bugün galiba biraz programımızı kaçırmışlar. O halde hemen WhatsApp sorumuzu tekrardan aktaralım. WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. İlk Müslüman çocuk kimdir ve kaç yaşında Müslüman olmuştur diye sormuştuk. Şıklarımız ise şu şekilde. A. Enes bin Malik 8 yaşında. B. Hazreti Ali 10 yaşında. C. Ammar bin Yasir 12 yaşında. D. Hazreti Ayşe 9 yaşında. Cevabı bilen minik kardeşlerimiz 0552 754 71 72 nolu WhatsApp numaramıza isim soy isim yazarak cevaplarını iletebilirler. Programımızı geç açıp kaçıran kardeşimize sorumuza doğru yanıt verdi. Mehmet Ali Gültekin kardeşimi de tebrik edip ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermişler. O halde hemen WhatsApp sorumuzun doğru yanıtını sizlere aktaralım. WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. İlk Müslüman çocuk kimdir ve kaç yaşında Müslüman olmuştur diye sormuştuk. Doğru şıkkımız Hazreti Ali 10 yaşında cevabıydı. Bilen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum ve hepsinin ismini kuraya dahil ettik efendim. Şimdi ise sizleri güzel bir eserle baş başa bırakmak istiyoruz. Sizler eserimize kulak verirken bizler de bu haftanın nasiplisini belirleyip sizlere aktaracağız inşallah.

Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları devam ediyor. Bilim Kitap Kırtasiye'nin adresi Pınarbaşı Mahallesi 2213 Sokak numara 3. Telefon 0555 079 7221.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, saatlerimiz 12.30 göstermekte ve bugün de biz ayrılan sürenin sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Sizler eserimize kulak verirken bizler de bu haftanın nasiplisini belirledik ve bu haftanın nasiplisi Elif Zehra Şimşek kardeşimiz oldu. Kendisini canlı gönülden tebrik ediyoruz ve sponsorumuza yönlendiriyoruz. Hediyelerini sponsorumuzdan alabilirler. Lakin bu hafta içerisinde almaları çok daha iyi olacaktır. Evet değerli kıymetli dinleyenler. Katılımda bulunan tüm miniklerimizi tekrardan canlı gönülden tebrik ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Bir başka Cennetin Çocukları programında tekrardan görüşmek duasıyla hepinizi yüceler yücesi Allah'a emanet ediyorum. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Evet değerli kardeşlerim, ben de Elif Zehra kardeşimizi tebrik ediyorum ve katılımda bulunan tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Programımız burada sona ermiştir. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka Cennetin Çocukları programında görüşmek dileğiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
3: Dünya Mart'a aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mart. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mart Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mart. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Şok, şok, şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kulağınıza hoş gelecek seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a hamd ederek başlanmayan her değerli işin feyzi ve bereketi olmaz, güdük olur.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O iman edenler namazı kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak inanırlar.
1: Batman Aksa FM'desiniz. Aksa FM.
2: Sizin sesiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Sağlam koltuk ve malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam koltuk ve aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizde sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksa FM 99.1.

Aile denince bir eşik düşünün. İçeri adım atınca huzur kokan, dertlerin tasaların yok olduğu, kendinizi güvende hissettiğiniz, hem öğrendiğiniz hem öğrettiğiniz, mutluluğunuzu, üzüntünüzü bir potada erittiğiniz, güç bulduğunuz bir yuva. Öte yandan sorumluluklar, sıkıntılar, harcamalar, çocuklar derken aşılması gereken yığınla mesele. Neyse ki gerek yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, gerekse de peygamberlerin, onun ashabının ve değerli şahsiyetlerin tecrübeleri ve önerileriyle yön vereceğimiz, psikolojinin ve ilgili bilim dallarının da desteğiyle bu sorunları atlatabileceğimiz birçok kanal elimizde mevcut. İşte bizler de sizlere bu kanalları açma görevini üstleniyoruz. Sezgin Özbay hanımefendi ile Aile Denince başlıyor.

Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kıymetli dinleyenler. Bir Aile Denince adlı programla daha huzurlarınızdayız. Aile geçimsizliğinin sebeplerinden biri olan kıskançlığı işleyeceğiz inşallah bugün. Gerçekten de kıskançlık eşler arasındaki huzuru bozan en büyük etkenlerden bir tanesi. Baktığımız zaman tartışmaların, geçimsizliklerin, nüşuzun en büyük sebeplerinden biri olarak yine kıskançlığı görüyoruz. Önceki saydığımız sebeplere bir de şimdi kıskançlık eklenecek. Ve bunun çözüm yollarına bakacağız inşallah bugünkü programımızda. Evet, insan fıtratında kıskançlık vardır. Rabbimiz insanı seven, nefret eden, kıskanan, gayret eden kişiler olarak yaratmıştır. İçimizde kıskançlık duygusu da vardır. Ancak bu kıskançlıkta ölçülü olunmalıdır. Kıskançlıkta orta yol çok önemlidir. Kıskanılacak şeylerden kıskanma, kıskanılmayacak şeylerden de kıskanmamak düstur olmalıdır. Bu konuda dinin hükümleri belirlenip, bilinip, ona göre sınırların tayin edilmesi gerekmektedir. Yani bunu örneklerle açıklayacak olursak, bir kadın eşini annesinden veya görümceden kıskanması mesela uygun mudur? Değildir. Yahut da bir erkeğin hanımının erkek kardeşinden, babasından veya işte yakın amca dayı dediğimiz akrabalarından kıskanması hoş mudur? Yani bu gerekli bir kıskançlık mıdır? Elbette gerekli bir kıskançlık değildir. Tabii ki hani istisnalar kaideyi bozmaz. İstisnai durumlar olabilir belki. Çok özel durumlar. Ancak baktığımız zaman kıskanılacak şeyleri kıskanmalı. Kıskanılmayacak şeyleri de kıskanmamalıyız ki aile içinde huzurumuz olsun. Bu kıskançlığın bir yönü tabii ki. Yani kişilere karşı eşini sahiplenmek, kıskanmak. Bunun başka boyutları var elbette. Bizim kıskançlığımızda sünnet-i seniye ölçü olmalıdır. Efendimiz Aleyhisselam nasıl davranmışsa biz de öyle davranmalıyız. Ve kıskançlık konusunda sonu kötülüğe varacak hareketlere göz yumulmamalı ve taviz de verilmemeli. Yani kıskançlıkta da orta yolu bulmalıyız. Ne çok kıskanacağız ne de az kıskanıp hani gayrete gelmeyip, mesela bir kadın düşünün ki kocasını kıskanmıyor. Adam dışarıda onca kişiyi görüyor, belki geliyor eve anlatıyor. Ya da işte televizyonda seyrettiği kadınları övüyor ama kadınla kıskançlık denen bir şey yok. Kıskanıp da kendini eşine süslemek, göstermek gibi bir gayrete girmiyor. Ne olacak o zaman? Kadının kıskanç olmamasından kaynaklanan sorunlar yaşanacak ev içerisinde. Bunun gibi aşırı kıskançlık da zararlı. Ancak aşırı kıskançlıkta bir de şu boyut var. Eşler aşırı kıskanç olduğu zaman, yani birbirine karşı, birbirlerinin artık vesveseye dayanan bir şeyle, halle birbirlerinin kusurlarını araştırmaya başlıyorlar. Birbirlerinin gizli hallerini, yani telefonlarını kurcalıyorlar mesela. Bugün baktığımız zaman birçok insanın, hele de kadınların, telefonları şifrelidir. Bunun sebebi olarak da işte arkadaşımla yazışıyorum ve özel meseleler de konuşuyoruz. Yeri geliyor bana fıkhi bir şeyler soruyor diyor. Ama eşim alıp kurcaladığı zaman onu görüyor ve arkadaşımın ayıbı ifşa olmuş oluyor. Mesele bununla başlıyor ama sonra nereye gidiyor? Allah bilir. Yani bugün bu sebepten şifre koyuyoruz telefonlarımıza. Yarın acaba neden dolayı koyacağız? Orasını bilemiyoruz. Kıskançlık da kötü şeylere sebep olabiliyor. Aşırı kıskançlık. Ama karşı tarafın da suizanına sebep olacak şeylere, hareketlere girmemesi gerekiyor. Ki kıskanç olan insan zaten her şeyden şüphelenir ya, onun kıskançlığını çekecek, kıskançlık uyandıracak şeyler
yapılmaması gerekiyor. Yeterince şeffaf olunması gerekiyor eşler arasında. Eşler arasında mahremiyet diye bir kavram yoktur. Mesela bir insan ne kadar çocuğu da olsa, kendi canından bir can da olsa, evladına karşı avret yeri vardır, koruması gereken edep yerleri vardır. Ama eşine karşı böyle bir sınır yok, özel haller dışında. Demek ki kadın veya erkek birbirlerine karşı olabildiğince şeffaf olmalılar ki kıskançlık gibi, işte vesvese gibi, suizan gibi duyguların önü alınabilsin. Kıskançlık konusunda eşlerin her iki tarafın da dikkatli olması gerekiyor. Baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük gazasından dönüşünde Medine'ye girmeden önce şöyle buyuruyor ashabına: geceleyin habersiz olarak kadınlarınızın yanına gitmeyin. Bakın, burada çok büyük hikmetler var, çok büyük mesajlar var. Yani onların yanına habersiz gitmeyin ne demek? Onlar acaba ne yaptı diye gizliliklerini araştırırcasına eşlerinizin yanına gitmeyin buyuruyor. Bu kıskanç erkeklere bir mesaj. Zira içlerinden bir tanesi dinlemeyip hanımının yanına gizlice gittiği zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyesine uymamanın cezasını çekiyor. Ne olursa olsun eşler birbirlerinin ayıplarını araştırmamalı. Her konuda olduğu gibi günümüzde bizim erkeklerimiz gazadan mı geliyor? Yok. Ancak dışarıdan geliyor, işten geliyor veya gittiği bir arkadaş ortamından geliyor ve haber vererek gelmesi. Bu demek değildir ki yani herkes her şeyi yapsın da erkekler haber vererek evine gelsin anlamına asla gelmiyor. Elbette. Ancak aramızdaki muhabbeti korumak açısından veya da hani eşler uygun bir halde değildir. Mesela kendisini güzel göstermek istiyordur eşini. Ancak habersiz bir şekilde geldi, ne olacak? Tebük gazası mesela uzun süren bir gazve ve döndükleri zaman eşleri belki saçları başları, o zaman telefon diye bir şey yok, hiçbir şey yok, iletişim aracı yok. Yani acaba geldi mi gelecek mi diye sürekli giyinik bir vaziyette, sürekli süslenmiş, hoş bir vaziyette karşılayamazdı eşini o kadınlar. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam geceleyin habersiz olarak girmeyin buyuruyor. Onlara haber verin ki yani siz geldiniz, sizi güzel bir şekilde karşılayabilsinler diye. Ancak işte kıskançlık yapan bir kişi bu kıskançlığın cezasını kötü bir şekilde ödüyor. Demek ki insan seyahate çıktığında, eve dönerken ailesine haber vererek eve gelmelidir. Haber etmeden eve gelmemelidir, her ne kadar kendi evi de olsa. Çünkü kadınlar süslenmeyi severler ya da en basitinden eşine güzel yemekler yapmayı severler. Her kadının sevdiği bir şey, tarz vardır yani. Onu yapabilmesi için ve eşine güzel davranabilmesi için eşinin haber vermesi gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam yine buyuruyor ki kıskançlıklardan öyleleri var ki Allah-u Teala onlara buğz eder. O da ortada şüpheyi gerektirecek bir şey yokken kadına fuzuli zahmet vermektir buyurmuştur. Çünkü bu zandan başka bir şey değildir, öyle değil mi?

yerinden düşürmeyen kadınlar var. Bir yere çıktığı gittiği zaman sürekli evini, eşini arayıp da ne yaptın, neredesin, şu an ne yapıyorsun diye soran kimseler var. İşte Hazreti Ali de buyuruyor ki fazla kıskançlık yapma, zira bu yüzden kadını fenalığa sevk edersin. Kadını da erkeği de aslında. Yine Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor, diyor ki Allah-u Teala kıskanır, mümin de kıskanır. Allah-u Teala'nın kıskançlığı kişinin kendisine haram olan şeyi yapmasıdır. Allah-u Teala da kıskanır. Bakın, ama biz kötü bir şey yaptığımız zaman, haram olan bir iş yaptığımız zaman Allah-u Teala gayrete gelir, kıskanır. Yine o hadis-i şerifin devamı olarak az önceki bahsettiğimizin, bazı kıskançlıkları Allah-u Teala sever, bazılarını da sevmez. Sevdiği kıskançlık bir şüphe neticesinde olan kıskançlıktır. Bunu zaten açıkladık. Sevmediği kıskançlıksa ortada şüphelenecek bir şey yokken evham neticesinde yapılan kıskançlıktır. Yani bir şüphe varsa, bir şeylerden şüphelendiysen elbette o kıskançlığı sürdürebilirsin. Ne oluyor diye araştırabilirsin ama bir şüphe yokken şüpheler üretip acaba böyle mi şöyle mi acabalar üzerinden eşlerimizin üzerine gitmek gerçekten de Allah-u Teala'nın buğz ettiği, nefret ettiği, adeta kin beslediği bir kıskançlıktır. Yine başka bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Muhakkak ki ben kıskancım, kıskanç olmayan kimsenin kalbi terstir. Yani ne demek, dönmüştür artık o kalp. Ters bir kalp ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz, öyle değil mi? Eşini kıskanacak ki kişi ona göre kendisine çeki düzen versin. Eşini elinde tutmak için çabalasın. Kıskanılmayan bir eş için ne yapılır ki? Hani ya ha şurada duran bir sandalye, bir koltuk, ha da o eş, yani bir farkı var mı? Yok. Bir eşya gibi o derekeye inmişse artık o kişi, artık o evliliği kurtarmanın da bir anlamı yok ki, kurtarılamaz da zaten. Kıskançlık da diyoruz ki yerinde olacak, kararında olacak. Her şey gibi, müminin her işi gibi kıskançlığı da kararında olacak. Peki bir kadının kıskanılmaması için ne yapılmalı? İlk olarak ne yapılmalı? Erkek karısını neden kıskanır? Onun iffetsizliğinden şüphelenerek kıskanır. Onu başka erkeklerden, yabancı erkeklerden kıskanır, öyle değil mi? O halde kadının kendisine ilk yapacağı iyilik, yani eşinin onu kıskanmaması için yapacağı en güzel şey edebiyle, iffetiyle tesettüre bürünmektir. Çünkü başörtüsü hükmünü iyi tahlil ettiğimiz zaman bu adeta inkarcıların da suratına bir tokat gibi inen bir ayettir. İnkarcıların diyor başörtüsüne adaveti, Müslümanların bu ilahi emre tutunmalarının sebebi acaba nedir? Bunu anlamaya çalışmak lazım. Şimdi Abdülhakim Sonkaya hocamızın Birinci Olabilirsiniz adlı kitabından başörtüsünün hikmet ve illetlerinden bir kısmını inşallah anlatalım. Ahzab suresi 59. ayetten bahsediyor. Diyor ki dış elbiseleriyle üzerlerini sıkıca örtsünler. Bu onların tanınmalarına, tanınarak eziyet edilmelerine engel, en elverişli yoldur. İşte bu ayetle Kur'an-ı Kerim başörtüsünün illetine, hikmetine kapı açmıştır. Ayete göre başörtüsünün hikmeti dünyevi inkarcıların sapkınlığı ve çapkınlığıdır. Yine ayete göre başörtüsünün illeti nefsi hareket eden kimselerin dürtüleridir. Buna göre nefs başı açık kadına karşı kendini özgür hissetmekte, buna karşı kendisini alıkoyma gereği duymamaktadır. Demek ki açık olana karşı nefsin mahremiyet duygusu zayıflamaktadır. Örtünün olmaması hem erkek hem de kadın açısından aidiyet ve mahremiyet algısının yok olmasına neden olmaktadır. Bu nefsin sabit vasfıdır. Bunun bir sonucu olarak İslam örtüyü sadece namahrem erkeğe karşı değil, Müslüman olmayan kadınlara karşı dahi emretmektedir. Bu da Nur suresi 31. ayette geçiyor.
Bu da diyor hani

erkeğe değil de Müslüman olmayan kadınlara karşı da bu emrin verilmesi, yani örtünün emrinin verilmesi, örtünme emrindeki illetin aslında açıklığı ısrarla isteyenlerin zihni ve nefsi aleminde saklı olduğunu ifade eder. Kadını özgürleştirmek. Başörtüsüne karşı olduklarını iddia edenler aslında kendi nefislerinin önündeki engelleri kaldırma derdindedirler. Bu bağlamda örtü kadının değil erkeğin nefsi özgürlüğünü sınırlandırmaktadır. Dünyayı kendi cennetleri olarak kabul edenlerin başörtüsüne bu kadar karşı durmalarının bir sebebi de budur. Onlar yani diyor, kadının özgürlüğünü değil kadına ulaşma özgürlüğünü istedikleri için kadını açık saçık ortalara çıkarma derdindeler. Evet, açık saçık bir kadının gerçekten de mahremiyet algısı zayıf olur ve kendisi ne kadar edepli biri olursa olsun dışarıdaki insanlar ona o gözle edepli olarak bakmazlar. Bakmadıkları zaman ne olur? Ona yaklaşmaya çalışırlar, ona kötülük yapmaya çalışırlar. Hiç olmazsa sözleriyle yahut gözleriyle onu taciz ederler. Böyle bir kadının eşi ne yapar peki? Hanımını kıskanır, öyle değil mi? Çünkü kendisi yoksa yanında sürekli bir göz onun etrafındadır. Birkaç kişi onun peşindedir, onu gözetliyordur. Onunla ilgili hayaller kuruyordur, Allah muhafaza. İşte bu sebepten de başörtüsü kıskançlığın önüne geçen en güzel şeylerden bir tanesidir. Devam ediyor Birinci Olabilirsiniz adlı kitapta. Zina etmiş erkek ancak zina etmiş olan veya müşrik bir kadınla, zina etmiş kadın da ancak zina etmiş veya müşrik bir erkekle evlenebilir. Nur suresi 3. ayet buyrulur. Örtünün bazı hikmetleri de burada saklıdır. Ayete göre şirk ve zina birbiriyle bağlantılıdır. Bu acayip bir bağlantıdır. Şirk, ortaklık, karışıklık, tuzak gibi manalara gelir. Kuş tutmak amacıyla ağın yere serilerek oluşturulan bir tür tuzağa şerek adı verilir. İplerden kurulu bu tuzağa genelde kuşun ayağı takılır. Kuş çırpındıkça ayağına dolanan ip daha da sıkışır. Bunun gibi şirk sistemi her zaman insanın önünde tuzaklar, yani şerekler kurmaktadır. Bunun en önemli aracı da kadın erkek münasebetinin tamamıyla ve ölçüsüz şekilde serbest kılınmasıdır. Başörtüsüne karşı direnen sistem aslında en önemli tuzağının elinden gitmemesi için direnmektedir. Çünkü zinaya bulaşan insanların sayısı arttıkça şirke dayalı yapılar güç kazanmaktadır. Başörtüsü düşmanlığını yapanların amacı tuzaklarının ellerinden gitmesine mani olmaktır. Evet, bir kadın başını örttüğü zaman demek ki şirkin kurduğu o tuzakları birer birer ne yapıyor? Alaşağı ediyor. Ve o şirk tuzaklarını ortadan kaldırdığı zaman aile kurumunu koruyor. Kendi örtünen bir kadın yabancı bir erkeğe günaha sokmuyor mesela. Kendisine baktırmak suretiyle. O erkek evine gittiği zaman temiz bir şekilde gidebiliyor. Onun hanımı evine varan erkeğe hakkında acaba ne yaptı, dışarıda kimleri gördü diyemiyor. Örtülü hanımların bulunduğu bir sistem düşünürsek eğer. Ve o örtülü hanım eşine karşı sadakatli olduğu için eşi de onu kıskanmıyor. Hani gerekli kıskançlıkları bir tarafa bırakıyoruz tabii ki. Olması gereken kıskançlıklar da var ki kıskançlığın bir adı da gayrettir zaten. Gayret demek nedir? Kendini beğendirmek için bir şeyler yapmak yahut karşıdakini korumak için harekete geçmek, gayrete gelmek demektir. Bu manadaki gayretler, kıskançlıklar elbette takdire şayandır. Ancak bunun dışındaki kıskançlıklar bizim yuvalarımızı zayıflatır. Diyoruz ki işte bir kadın olarak kıskançlığın önüne geçmenin en iyi yolu örtünmektir. Bu şekilde örtünen bir kadın hem kendi eşinin kıskançlığını engeller, hem başka yuvalardaki erkekleri kendisine baktırmadığı için o yuvalardaki, o evlerdeki mutluluğu, huzuru temin etmiş olur.
yahut da en azından huzursuzluğu engellemiş olur. Başka kadınların huzurunun tesisi için çalışmış olur. Bakın bir örtüyle kaç tane sevaba girdi. Elbette ki örtüde şuuruyla takılmalı. Zina şirkle bağlantılı olduğu için tevhidin zıddıdır. Çünkü bir ortak var ortada, öyle değil mi? Tevhid düzen, denge, güven ve mutluluktur. Şirk ise fesat, kaos, ihanet ve zulümdür. Bakın Allah-u Teala da şirki kabul etmiyor mesela, öyle değil mi? Her günahı affederim ama şirki affetmem buyuruyor Allah-u Teala. Niye? Çünkü bir gayret var ortada. Yani bir kıskançlık var. Allah-u Teala'ya rağmen birilerini tercih etme ya da Allah-u Teala'nın yanına birilerini haşa koymaya çalışma düşüncesi var ya da çabası var. Allah-u Teala dahi bunu kabul etmezken örtüsüz bir hanımın dışarıda gezip sonra aynı kıyafetle içeride eşiyle birlikte oturması, bir eş bunu kabul eder mi? Her ne kadar ediyorum dese dahi içinden etmeyecektir. Ne kadar örtü düşmanı dahi olsa o kişi, inanın ki içindeki bir ses ona sürekli eşinin örtülü olduğu zaman daha mutlu olacağını fısıldamaktadır ama o bu sesin volümünü kısmış mıdır yoksa onu kapatmış mıdır, içindeki radyoyu mu kırmıştır artık bilemiyoruz ama o ses, fıtrattan gelen o ses herkesin içinde konuşmaktadır. Şirkte duygular karışık ve parçalıdır. Oysa sevginin var olması için tek olması gerekir. Şirkte de zinada da duyguların parçalı ve karışık olması söz konusudur. Mesela süt emzirirken hamile kalan annenin sütü bozulur. Çünkü onun sevgisi saflığını kaybetmiştir diyor kitapta. Sevgisi ikiye bölünmüştür. Çünkü göğsünde birini, kalbinde ise yahut rahminde diğer başka bir tanesini taşımaktadır. Oysa süt, ihlasın, halis olmanın sonucu olarak, tevhidin bir nişanı olarak kan ve pislik arasından bembeyaz bir şekilde çıkıp gelmektedir. Bu denge bozulduğunda süte kan karışır. Böyle bir süt kirlidir, elemlidir. Ayet-i Kerime de örnek veriyor hocamız. Diyor ki, Firavun'un sütüne kan karıştı. Araf 133. ayet. Çünkü o hem müşrikti hem de Asiye'nin sevgisini kazanmamıştı, Hazreti Asiye'nin. Nikahı altında olduğu halde Hazreti Asiye kalbinde Firavun'un sevgisini taşımıyordu. Bunun bir nişanı olarak Firavun'un önüne gelen sütün içinde hep kan vardı. Bu halis bir sevgiye dayanmayan, sadakatten mahrum, gayri meşru kadın erkek münasebetinin somut bir misalidir. Şirk sistemi topluma içine kan karışmış bozuk süt vermektedir. Kalpte birinin, göğüste başka birinin olmasını asla umursamamaktadır. Topluma bozuk süt vererek insanların sütü bozuk olması için fesadını sürdürmektedir. Bu nedenle başörtüsü tevhidin bir şiarıdır ve kalbim kime aitse dışım da ona aittir anlayışının lisan-ı hal ile ifade edilmesidir. İman, ihlas ve haya ile bütünleşen başörtüsü kadının bozuk süt sahibi olmasını engeller. Öte yandan bu, erkeğin başkasının hakkı olana ortak olmasını engelleyerek bir nevi erkeğin de müşrik olmasına mani olur. Bakın ne kadar güzel. Erkek sadece kendi eşine baksa, eş sadece kendi kocasına baksa ve herkes edebiyle yaşasa kıskançlıktan eser kalır mı? Kalmaz. Eğer kalır diyorsak o kıskanan kişilerin bir tedavi olması gerekiyor demektir. Çünkü böyle bir sistemde kıskançlığa mahal asla yoktur. Birbirimizi hakkıyla kıskanıp haksız yere kıskançlıklardan Allah'a sığınalım. Eşlerimizle aramızı açacak her türlü şeyden uzak duralım inşallah. Bir sonraki programda buluşmak duasıyla Rahman'a

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Şüphesiz ki batıl yıkılmaya mahkumdur.

Ebu Hümeyd, Abdurrahman İbni Said Es-Saidi, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Est kabilesinden İbni Lütfiye denilen bir adamı zekat toplamak üzere görevlendirmişti. Bu adam vazifeden dönüşünde, "Şu mallar sizindir, şunlar da bana hediye edilenlerdir," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. "Allah'ın benim idareme verdiği işlerden birine, sizlerden birini görevli tayin ediyorum. Sonra da o kişi dönüp geliyor ve bana diyor ki, şunlar size ait olanlar, şunlar da bana hediye edilenler. Eğer o kişi sözünde doğru ise, babasının ve annesinin evinde oturduğu halde kendisine hediye gelseydi ya, Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz hakkı olmadan bir şey alırsa, kıyamet gününde o aldığı şeyi yüklenmiş vaziyette Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinizin bağıran bir deve, böğüren bir sığır, meleyen bir koyun yüklenerek Allah'a kavuşmasını istemem." Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, koltuklarının altı görülünceye kadar ellerini kaldırdı ve "Ya Rabbi, tebliğ ettim mi?" üç sefer tekrarlayıp buyurdu.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar kazandıkları günah yüzünden ceza göreceklerdir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
3: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Şok, şok, şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. 99.1.

eden, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam bir şekilde iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinize sevgi ve saygınızın artacağı bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı ve selamlaşmayı yayınız."

0: Şimdi reklamlar.
1: Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.

0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.
1: Batman iliği için ikindi ezanı vakti.

يا مالك الملك أي عالملرين سلطان bütün mevcudatın yegane yaratıcısı sen melikler meliki sen yüceler yücesi alemlerin sahibi

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Gökten su indiren O'dur. Biz her bitkiyi O'nunla bitirdik. Onlardan yeşillikler çıkardık. Bu yeşilliklerden de birbirine benzeyen ve benzemeyen yığın yığın taneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman meyvelerine bir bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir kavim için ibretler vardır.
2: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Aksa FM 99.1. 99.1. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
3: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Şok, şok, şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: İdeal Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla Sesli Kitap başlıyor.
1: İDEV Sesli Kitap. Her güne bir ders.
2: Haftanın hadisi. 175. ders. Komşulara kötülük yapmaktan kaçınmak. Hadisin kaynağı Müslim İman bölümü 46. Hadis

Türkçesi. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz diye soruldu. Yapacağı fenalıktan komşusu emin olmayan kimse buyurdu. Hadisten ne anladık? Komşuluk, sosyal hayatın kaçınılmaz bir sonucudur. İnsanların birbirlerine ihtiyaç duymalarının ve bundan dolayı birlikte yaşamalarının bir neticesidir. Komşuluk, sosyal münasebetler ve dolayısıyla toplum hayatı açısından büyük öneme sahiptir. Çünkü birbirlerine en yakın olanlar komşulardır. Herhangi bir münasebet anında en çabuk yetişebilenler komşulardır. Herhangi bir ihtiyaç anında en çabuk ulaşabilenler yine komşulardır. Hastalık, ölüm, yangın, sel, deprem gibi durumlarda yardım istenebilen ve yardımda bulunabilen ilk el komşulardır. Onun için komşular arasında birbirlerini gözetmeye, birbirlerine yardımda ve destekte bulunmaya yönelik sıkı bağın bulunması, sosyal düzen açısından hem bir gerekliliktir, hem de büyük fayda sağlamaktadır. Komşuluk ilişkilerinin kesik olması ise, hem manevi hem de maddi açıdan sorunlara kaynaklık eder. Dolayısıyla komşular, birbirlerine birçok yönden hem muhtaç hem de mecburdurlar. Bu yüzden komşuluk İslam'da önemli bir yer tutmuştur. Allah Celle Celaluhu komşuları birbirine karşı sorumlu tutmuş ve birbirleri üzerinde bazı haklar tayin etmiştir. Bunlara komşuluk hakkı denir. Bu haklar birçok ayette ve hadislerde açıklanmıştır. Onun için Müslümanlar komşuluk haklarına riayet etmekten yana sorumludurlar. İşte bu hadiste bu haklara dolaylı olarak işaret edilmiş, Müslümanların komşuluk haklarına riayet etmeleri gerektiğine ve komşuluk münasebetlerinde güvenilir kimseler olması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Madem Allah Celle Celaluhu komşuları birbirine karşı sorumlu tayin etmiş, madem komşuların birbirleri üzerinde hakları vardır ve madem Müslümanlar bu haklara riayet etmekle sorumludur, o zaman bunu yapmak Allah'a olan imanın bir gereğidir. Onun için Müslüman kişi komşularına zarar veremez ve komşularına kötülükte bulunamaz. Aksine komşularının kendilerinden yana güvende olduğu kişi olmalıdır. O halde yapacağı fenalıktan komşusu emin olmayan kimse hadiste buyurulduğu gibi hakkıyla iman etmemiş demektir. Buna çok dikkat etmek gerekir.

Ebu Musa, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Medine'de bir ev, geceliğin ev halkıyla birlikte yanmıştı. Durum, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlatılınca, ateş sizin düşmanınızdır. Uyuyacağınızda onu söndürünüz buyurdular.

Hayatınıza hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Kaban Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam koltuk ve aksesuar, kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizde sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için nice ibretler vardır.
1: Batman Aksa FM'desiniz. Aksa FM, Aksa FM, Aksa FM.
2: Sizin sesiniz.

0: Şimdi reklamlar. Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
2: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Şok, şok, şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid Yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Müslüman veya mümin bir kul abdest aldığı ve yüzünü yıkadığı zaman gözleriyle işlediği günahlar abdest suyu veya suyun son damlalarıyla beraber dökülür gider. Ellerini yıkadığı zaman elleriyle işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlalarıyla beraber dökülür gider. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlalarıyla ayaklarından dökülür gider. Böylece o kimse günahlarından temizlenmiş olur.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: O göklerde ve yerde bulunan her şeyi bilir.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
3: Batman'da hem hafızlık hem akademik başarıyı bir arada sunan örnek bir eğitim modeli. Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi ile öğrencilerine çift kanatlı bir gelecek sunuyor. Bu programda öğrenciler sabah saatlerinde hafızlık eğitimi alırken öğleden sonra güçlü akademik derslerle LGS'ye hazırlanıyor. Nitekim okulumuz 2024-2025 eğitim öğretim yılında 189 okul arasında il 5.'si olarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Programa 4. sınıftan 5. sınıfa geçen erkek öğrenciler kabul edilmektedir. Yapılacak sınavda ilk 60'a giren öğrenciler programa katılma hakkı kazanacaktır. Sınav 17 Mayıs 2026 saat 10. Yer Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi. Başvurular devam ediyor. Hemen okulun web sitesine girin, başvurunuzu yapın ve bu ayrıcalıklı eğitim fırsatını kaçırmayın.
4: Üsame İbni Zeyd, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi Cüheyne kabilesine ait Huraka mevkiindeki halka göndermişti. Sabahleyin onları sularının başında bastırdık. Ben ve Ensardan bir kişi onlardan bir adama ulaştık. Biz üzerine yürüyünce adam La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Bunun üzerine Ensardan olan arkadaşım onu bıraktı. Ben mızrağımı ona sapladım ve adamı öldürdüm. Medine'ye geldiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumdan haberdar oldu ve "Ey Üsame, La ilahe illallah dedikten sonra adamı öldürdün mü?" buyurdu. Ben "Ya Resulallah, o adam bu sözü ancak canını kurtarmak üzere söyledi" dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "La ilahe illallah dedikten sonra adamı öldürdün mü?" diye yine sordu. Ve bu sözü o kadar çok tekrarladı ki o günden önce Müslüman olmamış olmayı bile temenni ettim. Müslim'in değişik bir rivayeti şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Adam La ilahe illallah dediği halde sen onu öldürdün öyle mi? Ya Resulallah, o bu sözü sadece silahtan korktuğu için söyledi" dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse "Kalbini mi yardın? Korkudan söyleyip söylemediğini ne biliyorsun?" buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki ilk olarak o gün Müslüman olmayı temenni ettim.

0: Şimdi haberler.
1: Abluk altındaki Gazze şeridinde ateşkes adı altında soykırım saldırıları sürerken garantör ve uluslararası kurumların yaptırımlardan kaçınması Siyonist işgalcileri cesaretlendiriyor. İşgal ordusu yine Gazze'nin farklı sivil bölgelerine kara ve hava saldırıları düzenledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Siyonist işgalcilerin Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada son saldırılarda biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 15 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi. Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 850 sivilin şehit olduğunu, 2433 kişinin yaralandığı, 770 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca Adli Tıp Kurumu'nun Nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 103 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.736'ya, yaralı sayısının da 172.535'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce şehit cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptı. Hak, paylaştığı raporla Batı Şeria'da yaşanan zorla yerinden edilme vakalarının korkunç boyutlara ulaştığına dikkat çekti. Batı Şeria'daki son gelişmelerle ilgili Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin raporlarını paylaşan Hak, Mayıs'ın ilk haftasında Siyonistlerin Filistinlilerin evlerini yıkmaları sonucu aralarında 24 çocuğun da bulunduğu 42 kişinin yerinden edildiğini belirtti. Hak, geçen yılın başından bu yana Batı Şeria genelinde yaklaşık 40 bin kişi yerinden edildiği ifadesini kullandı. Siyonist işgalcilerin Batı Şeria'nın farklı kentlerinde saldırı, baskın, alıkoyma, yıkım, zorla yerinden etme politikası, bölgede yaşananların yalnızca operasyon değil, sistematik bir ilhak planının parçası olduğunu gösteriyor. Ülkçü Siyonist işgal rejiminin sözde Maliye ve Ulusal Güvenlik Bakanları Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria'daki işgalin büyütülmesi için Filistinlilere yönelik baskının artırılması için savaş suçlusu Netanyahu'ya çağrı yapmıştı. Netanyahu ise geçmiş yıllarda Ürdün Vadisi başta olmak üzere Batı Şeria'nın geniş bölümlerini ilhak etme vaadinde bulunmuş, işgal altındaki bölgelerde işgal birimlerinin genişletileceğini açıklamıştı. Siyonist işgal rejimi Lübnan'a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkenin güneyindeki 4 farklı noktanın hava saldırılarıyla hedef alındığı duyuruldu. Saldırılarda ikisi çocuk, üçü kadın olmak üzere en az 10 kişinin katledildiği açıklandı. Çok sayıda yaralının bulunduğu belirtilirken bazı yaralıların durumunun ağır olduğu ifade edildi. Saldırıların sivillerin yaşadığı yerleşim alanlarını da hedef aldığı aktarıldı. Bölgede büyük yıkım meydana gelirken bazı araçların tamamen hurdaya döndüğü görüldü. Lübnan ile Siyonist işgal rejimi arasında 17 Nisan'da ilan edilen ve daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılan ateşkesin Siyonist rejim tarafından defalarca ihlal edildiği belirtildi. Bölge halkı saldırılar nedeniyle büyük korku ve endişe yaşarken uluslararası toplumun yaşananlar karşısında sessiz kaldığı yönünde tepkiler yükseldi. Öte yandan Sayda kentine bağlı Ensariye beldesinde katledilen 4 Lübnanlı için cenaze merasimi düzenlendi. Muhammed Şahadi, Muhammed Cabir, Ahmet Bakır ve Muhammed Hazal'ın cenazeleri kalabalık eşliğinde omuzlarda taşınarak belde mezarlığına götürüldü. Yakınlarının gözyaşları ve ağıtları arasında gerçekleşen törende duygusal anlar yaşandı. Cenaze törenine katılanlar, Siyonist rejimin saldırılarına tepki göstererek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Saldırılar sonrası ortaya çıkan yıkım ve cenaze törenlerinden gelen görüntüler, Lübnan'da yaşanan insani dramı bir kez daha gözler önüne serdi. Meteorolojik tahmin modellerine göre Türkiye ve Akdeniz Havzası bugünden itibaren 10 gün boyunca Kuzey Afrika kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımının etkisi altına giriyor. Uzmanlar çöl tozu taşınımının bu süreçte hava kalitesini düşüreceğini ve sağlık risklerini artırabileceğini belirtiyor. Yılda milyonlarca ton tozun atmosfere karıştığını belirten uzmanlar, Türkiye'nin de coğrafi konumu nedeniyle Kuzey Afrika kaynaklı ince mineral tozlarının taşınmasından etkilendiğini aktarıyor. İstanbul, çöl tozundan öncelikle etkilenecek şehirler arasında yer alıyor. Yoğun çöl tozu taşınımı, batı bölgelerden başlayarak yurt genelinde hava kalitesini etkileyecek. Çöl tozları, astım, bronşit, KOAH ve alerjik solunum yolu rahatsızlıkları olan kişiler için risk oluşturuyor. Yaşlılar ve çocukların dış ortamda uzun kalmaması öneriliyor. Hava kalitesi indeksinin yüksek seviyelere çıkması durumunda dış ortamda kalma süresinin azaltılması, maske kullanılması ve fiziksel aktivitelerin sınırlandırılması öneriliyor. Uzmanlar, çöl tozlarının sadece olumsuz değil, ekosistem açısından da önem taşıdığını da belirtiyor. Sahra kaynaklı tozlar demir ve fosfor taşıyarak doğal besin döngüsüne katkı sağlıyor. Çöl tozunun 18 Mayıs'tan itibaren yurdu terk etmesi bekleniyor. Diyarbakır'da Kayapınar İlçe Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 111 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi. 12'si erkek, 99'u kız olmak üzere toplam 111 hafız ve hafize için ayrı ayrı programlar gerçekleştirildi. Erkek öğrenciler için düzenlenen icazet programı Kayapınar ilçesindeki Hazreti Ali Camii'nde yapıldı. Kız öğrenciler için düzenlenen programsa Kayapınar İlçe Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programlarda hafızlar ve hafizeler icazet belgelerini protokol üyelerinin elinden aldı. Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, hafızlık eğitiminin önemine dikkat çekerek Kur'an ile bağın hayat boyu devam etmesi gerektiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut da programda bir konuşma yaptı. Akbulut, hafızlık eğitiminde görev alan hocaların ve ailelerin büyük fedakarlık gösterdiğini ifade etti. İlahi ve kasidelerin de seslendirildiği program, dualar eşliğinde sahneye çıkan hafizeler ve hafızların icazet belgelerini almasıyla tamamlandı. Sermaye Piyasa Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun yeni başkanları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan resmi gazete atama kararlarına göre Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 2. Başkan Mahmut Sütçü getirildi. 2. Başkanlığa Ahmet Aksu, üyeliğine Yusuf Sümbül atandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı da değişti. Karara göre TÜİK Başkanlığı'na Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığı'na İbrahim Ömer Gönül, üyeliğine Abdi Serdar Üstün Salih atanırken, Adli Tüp Kurulu Başkanlığı'na ise Hızır Aslı Yürek atandı. Merkez Bankası ve Savunma Bakanlıklarında da yeni atamalar gerçekleştirildi. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Yusuf Emre Akgündüz atandı. Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alınırken, yerine Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Doğan atandı. Ayrıca Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Ahmet Alemdar atandı. Haiti'de öfkeli bir kişi park halindeki bir tırın lastiklerine bıçakla saldırdı. Şahsın ağır vasıtanın tekerleklerini kasten patlatmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. İlk lastiği sorunsuz bir şekilde delen adam ikinci lastiğe yöneldiğinde ise hiç beklemediği şiddetli bir reaksiyonla karşı karşıya kaldı. Şahıs elindeki bıçağı tırın ikinci lastiğine sapladığı an büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Lastiğin içindeki havanın aniden boşalmasıyla oluşan şiddetli basınç adamı saniyeler içinde metrelerce geriye fırlattı. Görüntülerde patlama anıyla birlikte etrafı yoğun bir dumanın kapladığı ve adamın çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düştüğü anlar net bir şekilde görüldü. Olayın şokunu atlatmaya uğraşan adamın o görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, başkasının malına kasten zarar vermek isterken kendi eyleminin kurbanı olan adamın yaşadığı bu durumu anında karma diyerek yorumladı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Karadeniz Ereğli Alaplı seferini yapan halk otobüsünde akıl almaz bir olay yaşandı. Durağa yanaşan şoför Ramazan Çimen araçtan inerek ekmek almak için uzaklaştı. O sırada açık kalan otobüsün kapısından 2 yaşındaki kız çocuğu emekleyerek araca girdi. Aracına geri dönen şoför Ramazan Çimen yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra trafik ışıklarında durduğu sırada otobüsün arka kısmından gelen ağlama sesini duydu. Otobüsü kontrol eden sürücü arka koltukta tek başına ağlayan küçük çocuğu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Çocuğu güvenli alana alan şoför durumu otobüs yetkililerine bildirdi. Alaplı Garaj Amirliği tarafından polise haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çocuğun ailesine ulaşıldığını belirledi. Polisin çalışması sonucunda 2 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi. Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Ramazan Çimen, çocuğu ağlama sesi sayesinde fark ettiğini söyledi. Edirne'nin Keşan ilçesinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları belirlenen 4 eski hakimle araç sürücüsü gözaltına alındı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Ekipleri şüphelilerin yasa dışı yollarla sınırı geçmeye hazırlandığı bilgisi üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan incelemede FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen hakimlerin yurt dışına çıkmak için hareket ettiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen ayrı bir operasyondaysa örgütün kripto haberleşme yöntemleri ortaya çıkarıldı. Hücre evlerinde yakalanan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerde 2048 isimli oyun uygulamasının altına Falcon adlı kripto yazılımın gizlendiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Bein Sports, Spotify, Cleaner ve Evernote görünümlü dosyalarla da farklı kripto haberleşme uygulamalarının kamufle edildiği tespit edildi. Yapılan soruşturmada örgüt mensuplarının 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da gizli haberleşmeyi sürdürdüğü belirlendi. Soruşturma dosyasında yer alan tanık ifadelerinde şüphelilerden bazılarının FETÖ elebaşıyla görüştüğü ve örgüt içinde aktif görevler üstlendiği iddia edildi. Ayrıca örgütün Bankasya için Okçular Tepesi ifadesini kullanarak mensuplarına para yatırma talimatı verdiği de dosyaya yansıdı. Gizli kameralar, gelişen teknolojiyle birlikte artık çok daha küçük ve fark edilmesi zor cihazlar haline geldi. Uzmanlar özellikle otel odaları, kiralık evler ve soyunma kabinlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Telefon kamerası kullanılarak yapılan basit kontrollerin gizli kameraların tespitinde etkili olabileceği belirtiliyor. Pek çok gizli kamera gece görüşü için kızılötesi ışık kullanıyor. Bu nedenle telefonun ön kamerasıyla karanlık ortamda yapılan taramalarda kırmızı ya da parlak noktalar görülebiliyor. Uzmanlar ön kameraların kızılötesi ışığı algılamada daha başarılı olduğunu ifade ediyor. Bir diğer yöntemse bulunulan Wi-Fi ağını taramak. Fink veya Network Scanner gibi uygulamalarla ağa bağlı şüpheli cihazlar tespit edilebiliyor. IP Cam, kamera ya da ESP32 gibi isimlerin gizli kamera olma ihtimalini artırdığı aktarılıyor. Uzmanlar, prizler, duman dedektörleri, masa saatleri ve lambaların öncelikli olarak kontrol edilmesini öneriyor. Çünkü gizli kameralar genellikle elektrik kaynaklarına yakın noktalara yerleştiriliyor. Şüpheli bir cihaz bulunması durumundaysa cihaza dokunulmaması isteniyor. Önce fotoğraf çekilmesi, seri numarasının not edilmesi ve yetkililere bildirilmesi tavsiye ediliyor. Lübnan Hizbullah'ı, güneyde işgal ordusuna ait araçların toplandığı bir bölgeye hedef alan bir operasyonun görüntülerini yayınladı. Hizbullah, Güney Lübnan'daki Deir es-Siryan kasabasının Hallat el-Raj bölgesinin dış mahallelerinde işgal ordusuna ait araçların toplandığı bir alana füze saldırısı düzenledi.

0: kasabasındaki Hallat El Raj'da bulunan bir işgal askeri aracı da ani bir operasyonla hedef alınarak isabetli bir atış gerçekleştirildi. Hizbullah savaşçıları Deyre Siryan kasabasının dışındaki nehir yatağında toplanan işgal ordusu askerlerini de güdümlü bir füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Direnişçiler ayrıca Deyre Siryan kasabasının dışındaki nehir kenarında bulunan bir Merkava tankını güdümlü füzeyle hedef alarak tam isabet vurdu. Hizbullah yaptığı son açıklamada Hiyam şehrindeki işgal araçları ve askerlerinin toplandığı bir alanı topçu ateşiyle bombaladığını, ayrıca Bayada kasabasında işgal ordusuna ait bir D-9 buldozeri hedef alarak doğrudan isabet sağladığını duyurdu. Hindistan'da ilginç görüntüler. Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'de bir genç palalı saldırıya uğradı. Başına pala saplanan genç hastaneye başvurdu. Travma servisinde bekleyen gencin başının sol tarafındaki dev palaya rağmen hiçbir şey olmamış gibi telefon kullanmaya devam ettiği anlar görenleri şaşkına çevirdi. Gencin sakince tedavi olmayı beklediği anlar sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu. Sağlık personeli ilk değerlendirmelere göre gencin belirgin bir nörolojik bozukluk göstermediğini belirtti. Palanın gencin kafatasını deldiği ve yaklaşık 4 santimetre kadar içeri girdiği öğrenildi. Gencin başındaki pala daha sonra ameliyatla çıkarıldı. Bahar aylarıyla birlikte Kırım-Kongo kanamalı ateş vakalarında artış yaşanıyor. İstanbul'da Gazi Osmanpaşa ilçesinde ikamet eden Büşra Sevim, bir yakının cenaze törenine katılmak üzere bir süre önce Kastamonu'nun Dada ilçesine bağlı Koççuaz köyüne geldi. Köyde vücuduna kene yapışan Büşra Sevim, cenaze işlemlerinin ardından İstanbul'a tekrar geri döndü. İstanbul'da yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşadığı öğrenilen Sevim, hastaneye müracaat etti. Burada, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisi konulan Büşra Sevim, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sevim, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sevim'in cenazesi, memleketi Kastamonu'nun bağlı Koççuaz köyüne getirildi. Sevim'in cenazesi, sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Öte yandan, geçen haftalarda Tokat ve Sivas'ta da Kırım-Kongo kanamalı ateş vakaları kaynaklı can kayıpları yaşanmıştı. Dünya genelinde temel gıda maddelerinin uluslararası fiyat hareketlerini izleyen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü son raporunu yayımladı. Gıda fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %1,6 artış göstererek 130,7 puana yükseldi. Bu rakam, küresel piyasaların Şubat 2023'ten bu yana gördüğü en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Rapora göre fiyatlardaki yükselişin arkasında yalnızca tarımsal faktörler değil, derinleşen jeopolitik krizler yatıyor. Örgüt, artan enerji maliyetleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların neden olduğu lojistik aksaklıklar, Nisan ayındaki artışın temel yakıtı oldu değerlendirmesinde bulundu. Bitkisel yağlar %5,9'luk sert bir artışla son 21 ayın zirvesine ulaştı. Ham petrol fiyatlarındaki yükselişin biyoyakıt talebini artırması yağ fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Et ürünleri %1,2 artışla tüm zamanların rekorunu kırdı. Özellikle Brezilya'daki kısıtlı arz sığır eti fiyatlarını zirveye taşıdı. Tahıllar, ABD ve Avustralya'daki olumsuz hava koşullarının etkisiyle %0,8 değer kazandı. Raporun en çarpıcı bölümlerinden biri Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin tarımsal üretime olan dolaylı etkisi oldu. Boğaz'daki geçiş risklerinin enerji ve gübre maliyetlerini tırmandırması, çiftçilerin 2026 üretim planlarını değiştirmesine neden oluyor. Artan gübre maliyetleri nedeniyle çiftçilerin daha az gübre isteyen ürünlere yönelmesi, stratejik bir ürün olan buğdayda üretim risklerini artırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 2026 yılı dünya buğday üretimi tahminini bir önceki yıla göre %2 azaltarak 817 milyon tona çekti.
1: Haberleri dinlediniz.

Sahip İbni Yezid, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Ben 7 yaşındayken veda haccında Allah'ın Resulü ile beraber bana hac yaptırdılar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışı.

0: sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Özpolatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Duvan Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Duvan Koltuk ve aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

tutdular onlara. Haykırdılar hep hakkı uyuyan insanlara. Anlatmak için bu yolu boyandılar kanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
3: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Şok, şok, şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
5: Halkı hakka çağıran radyo. Aksa FM 99.1. 99.1. 99.

Derviş. Bir dönüşümün, bir değişimin, bir Ömer'in Hazreti Ömer olmasının romanıdır Derviş. Cahili bir hayatın, imanın lezzetiyle nasıl bir inkılaba dönüştüğünü anlatır Derviş. Ve Ziya bir zamane dervişi. Süleyman'la beraber Allah'a uzanan şehadet günleri. Mehmet Ali Gönül'ün Dua Yayıncılık'tan çıkan Derviş isimli eseri roman kuşağında. Derviş 17. bölüm.

0: Tekrar, hükümet konağındaki valiliğin, bitişiğindeki emniyetin bodrum katırına götürülen Ziya ve arkadaşları, elleri kelepçeli, gözleri kapalı olarak hücrelerdeki masanın etrafında oturtuldular. ''İyice dinlenin!'' dedi bir ses alevvari bir şekilde. ''Gece boyu şenlik olacak. Namaz kılmak istiyoruz.'' ''Evet, namaz.''
1: ''Sısın lan! Sısın! Burada Allah yok! Peygamberle tatile çıkmış!''
0: İliklerine kadar donduğunu hissetti hepsi. Ne biçim bir sözdü?
1: Ha, dedi o meşhum ses. Başınızdayım ha! Konuştuğunuzu duymayayım!
0: Ellerinin kelepçeli olması rahat vermiyordu Ziya'ya. Olan bitenleri düşünüyor, niçin gözaltına alındıklarını anlayamıyordu. Arkadaşları aklına geldi. Acaba neler hissediyorlardı? Ona nazaran hepsi genç ve tecrübesizdi. Cahiliye hayatını hatırladı. Karakollara, nezarethanelere yabancı değildi. Arkadaş çevresi içinde o zamanlar bunlar övünülecek şeylerdi. Bu konularda tecrübeli olsa da arkadaşlarını düşündükçe hayıflandı. Keşke hepsini bıraksalar da beni tutsalardı yerlerine, dedi içinde. Kapı sertçe açılınca,
1: ''Evet beyler.'' dedi bir ses. Yemek saati.
0: Herkes oturduğu yerden görmedikleri sesin sahibine anlamsız anlamsız bakıyordu.
1: Demek hepiniz toksunuz. Kimse yemek yemeyecek mi?
2: Yiyeceğiz, dedi Ziya.
1: O zaman sökülün paraları. Dışarıdan alacağız size. Devletin parasını size yedirecek değiliz herhalde.
0: Birazdan masanın üzerine dışarıdan alınan kahvaltılık türlü şeyler konuldu. Elleri ve gözleri açılıp yalnız bırakılan gençler bir yandan bileklerini ovuyor, diğer yandan kahvaltılıkların başına üşüşüyorlardı.
2: Durun yahu!
0: Durun! Size şöyle bir bakayım. Bir yandan gözlerini ovup aydınlığa alışmaya çalışırken, diğer yandan arkadaşlarını süzdü Ziya. Karşısında Mazlum, Ömer, Mustafa ve Malik vardı.
2: Arkadaşlar, alçak sesle konuşalım. Bu arada bir şeyler yiyelim.
3: İyi de biz bunları istememiştik ki, dedi Ömer. Paramızda daha çok şey geliyordu.
2: Doğru.
3: Bizim paramız da kendilerini almışlar. Neyse Mustafa, dedi Ziya. Boş verin bunları.
0: Odaya gözleri takıldı. Tam düşündüğü gibiydi. Sert bir masa etrafına konulan sert sandalyeler üzerine oturtulmuş kuru bir hücredeydiler. Nefes alınacak bir pencere dahi yoktu. Sağından içeri süzülen ışık hüzmesine bakınca demir korkulukların kaldırıma bakan tarafından bir aydınlık gördü. Arkadaşlarına döndü.
2: Sahi, dedi. Biz neden buradayız? Bilen var mı?
0: Herkes birbirine bakıyordu. Kimse bir şey konuşmayınca Mustafa konuştu.
2: Bu gece şenlik var demediler mi? Anlaşılan bu gece bizi sorgulayıp işkence edecekler.
3: Tamam da niçin? Niçin olacak Malik? Hepimiz camiye gidiyor, ders veriyoruz. Rahatsız ediyoruz birilerini.
2: Doğru diyor Mustafa. Ama sebep sadece bu olmamalı.
0: Bir yandan atıştırırken, bir yandan da alçak sesle konuşuyorlardı.
3: Dün beni okuldan aldılar, dedi Malik.
2: Ben kendim geldim, dedi Mazlum.
3: Ne? Dedi Mustafa. Kendin mi teslim oldun?
2: Evet.
3: Nasıl oldu?
2: Gündüz eve gelmişler. Beni bulamayınca kardeşimi almışlar. O gelince bunu bırakırız demişler. Eve gelince annemle babam beraber karakola gidelim dedik. Daha önce de bir yanlış anlamadan dolayı gitmiş, hemen bırakılmıştım. Otogarın orada sivil polisleri gördük. Onlara durumu açıkladık. Beni aldılar. Annem ve babamı eve yolladılar. Kendimi burada buldum.
3: Kardeşin, o ne oldu?
2: Onu bıraktılar.
0: Herkes şaşkın şaşkın ona bakarken Ömer sordu.
2: Sana bir şey demediler mi?
3: Nasıl? Anlamadım.
2: Niçin arıyorlarmış?
3: Bilmiyorum.
2: Aslında, dedi Mustafa.
3: Beni evden alırlarken bir şeyler geveliyorlardı. Ama neyi ima ettiklerini anlamadım.
2: Mesela ne gibi?
3: Ne bileyim işte, adam dövmek, İrancı gibi kelimeler.
2: Halbuki bugüne de kimseyle de kavga etmedim. Nereden çıkarıyorlar?
0: Hayırlısı arkadaşlar. Sakın, sakın ha, sabrınızı, sebatınızı kaybetmeyin. Bu bir imtihandır. Zindana düşen ilk Müslümanlar olmadığımız gibi son da olmayacağız. İzzetinizi korumaya bakın.
3: Hep bizden öncekilerin başına gelenlerin bizim de başımıza gelmedikçe cennete girmeyeceğimizi dile getiriyorduk.
2: İşte ufak bir parçası başımıza geldi. Şimdi sabır, şimdi sebat zamanı. Allah'a dayanın.
3: Allah sabredenlerin yanındadır. Akşam bize ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar tutarlarsa tutsunlar, birbirimize destek ve dayanak olmalıyız. Yasir ailesi sabrettik, kazandı. Sabredin, siz de kazanın. Çöken sessizlik ortamında Ziya'nın cesaretlendirici konuşması ilaç gibi gelmiş, kalplerine huzur vermişti. Herkes içinden ona gıpta ediyor, sığınılacak bir dağ gibi görüyordu. Yemekten sonra namaz için direndilerse de izin vermedikleri gibi sadece tuvalet ihtiyacı için toplu götürülüp toplu getiriliyorlardı. Daha ayakları tuvalete girer girmez kapıları vurup "Tamam, çıkın artık, çabuk ol!" gibi tavırlara eziyet veriyor, psikolojik baskı uyguluyorlardı. O gece yatsıdan sonra ansızın kapı açıldı.
4: "Evet, Mustafa, ayağa kalk."
3: Ses sert ve emirvariydi.
4: "Gece bizim. Bakalım kurt musunuz, kuzu mu? Ulan İran sizin neyinize ha?"
3: Mustafa'yı boynundan tutup sürüklercesine önüne katıp götürdükten sonra herkes ona dua ediyordu içinden. Gönülleri daralan bu gençler yürekten Rablerine sığınmışlardı. Mustafa işkence odasına götürülürken koridorda dahi eziyet ediliyor, şaplaklar boynuna durmaksızın vuruluyordu. Bir odaya götürüldüğünü hissediyor fakat ortamı tanımlayamıyordu. Kulakları birçok nefes alışverişi duyuyor, fısıltılar işitiyordu.
4: "Adın ne senin?"
3: "Mustafa."
4: "Söyle bakalım Mustafa, Mahmud'u tanıyor musun?"
3: "Hangi Mahmud?" Sert bir tokat yediğinde bağlı olan gözlerinin önünde yıldızların döndüğünü hissetti. Kulağı da uyulduyordu.
4: "Soruları biz sorarız lan, sen cevapla." "Mahmud'u birkaç gün önce tehdit etmiş, dövmüşsünüz. Bir de camiye gidip ders veriyorsunuz ha?"
3: "Ben kimseye dövmedim ve kavga da etmem." Birden nereden geldiğini bilmediği tekme ve tokatların içinde yere yığıldı. Her tarafı kaba dayak tahtasına dönmüş bir haldeydi.
4: "Akıllı ol oğlum. Şimdi söyle bakalım. Camide ne yapıyorsunuz? Cevap versene lan. Orada ne tür eğitimler veriyorsunuz? Ya İran? İran'dan ne kadar alıyorsunuz ha? Oğlum İran neyimize? Ulan ülkemizin nesi var? Camiler açık. İsteyen gidip namaz kılıyor. Şeriatçılık yapmak suç, bilmiyor musunuz?"
3: Mustafa suskundu. Hangi soruya cevap yetiştireceğine, hangisine yetiştiremeyeceğine karar veremedi. Anladı ki işkencecinin gayesi cevaptan çok kendini tatmin etmekti. Yere yığılıp kalan Mustafa'ya sorgucu bağırdı.
4: "Kalk lan! Kalk! Daha bu ne ki? Çıkar üstündekileri!"
3: Gömleğini çıkarıp atlete kalınca
4: "Çıkar lan! Onu da çıkart! Pantolonu da çıkart!" "Hayır! Çıkarmam!"
3: Tekme tokatların vücuduna indiğini hatırlıyordu. Üzerine ak babalar gibi üşüşenler elbiselerini bir çırpıda soyup çıplak bıraktılar. Taciz ve alay sözleriyle psikolojik olarak onu çökertmek istiyorlardı.
4: "Şuna bakın arkadaşlar, bir deri bir kemik kalmış. Nasıl dayanacak zavallı bunca işkenceye? Oğlum sen bunları bilmezsin. Bu şeriatçılarda iman gücü var, iman." "Islatın şunu."
3: Yere yatırılan Mustafa'nın üzerine sular döküldü. Sağ ayak parmağına bir şeylerin bağlandığını hissetti. Sonra kulakları sağır eden bir müzik sesi ortalığı kasıp kavururken birden nefesi kesildi. Bir ses duydu. Avazı çıktığı kadar bağıran, çığlık atan bir ses. Nereden geliyor diye düşünürken sesin kendinden çıktığını anladı. Vücuduna yüksek voltajlı elektrik veriliyordu. Yerde zıplayan bedeni kendine bağlanan telleri koparıyordu. Birkaç denemeden sonra uğuldayan kulaklarına seslerin gittikçe daha geldiğini fark etti.
4: "Ne zayıfmış ya, bayıldı. Yok ya ne bayılması, ayık ayık. Tamam, ıslatın şunu, vücudunda su kalmadı."
3: Ayılttıktan sonra kollarından tutulup sürüklenerek tuvaletler kısmında üzerine su sıkıldı. Kendisine su sıkanlardan biri
4: "Göz bağına dikkat et lan, düşmesin." dedi endişeyle.
3: Diğeri arkadaşına durumu açıkladı.
4: "Bizi tanırsa anamızı ağlatır. Sen yine de kontrol et. Sıkı bağla."
3: Göz bağının sağlam olduğuna kanaat etmediklerinden alt boşluğa pamuk tıkayıp ıslak bir halde Mustafa'yı tekrar işkence odasına getirdiler. aynı sorular ve sükutlara eşlik eden bilmiyorumlu, tanımıyorumlu cevaplar işkencecileri çileden çıkarmıştı. O gece kaç defa ıslatıldığını, kaç defa elektriğe verildiğini bilemedi. Sadece içinden Allah'la rabıtasını güçlendirerek zikirler çekiyor, o ortamda olmadığını düşünmeye çalışıyordu.
4: Kapıya götürün bunu. Bir diğerini getirin.
3: Birazdan kapıda beliren mazlumun ellerindeki kelepçeleri çözdüler. Elbiselerini çıkarmaya yanaşmayınca aynı şekilde tekme tokatlar altında buluverdi kendini. Yere yığılıncaya dek sürdü kabadayak. Sonra ıslatılıp elektrik verdiklerinde kulaklarına yüksek sesli müziğin nameleri güçlü bir şekilde geliyordu.
2: Şşt şşt sakin ol, sinirlerine hakim ol.
3: Anladı ki çığlıkları duyulmasın diye müziği bir örtü olarak kullanıyorlardı. İşkencenin başından beri mazluma bir şey sormamışlardı. Bir ara onu yalnız bıraktılar. Kendine gelir gibi olunca,
4: Mazlum efendi, adın Mazlum'du değil mi?
2: Evet. Demek insanları tehdit eden sensin ha?
4: Anlamadım. Ulan kafamı bozma. Doğru dürüst cevap ver. Yoksa asarım lan seni burada. Anlaştık mı?
2: Ben yalan söylemem.
4: Ah şöyle. Söyle bakalım. Kim seni yolladı? Nereye? Soruları ben sorarım lan. Kim dedim?
3: Konuşmak boşunaydı anlaşılan. İstedikleri tek şey onları tasdik etmekti. Bunu anladığı an artık lafı uzatmaya gerek görmedi. Zaten tabiatı itibariyle de konuşkan biri değildi.
4: Konuşsana! Konuşmaz tabii. O mazlumsa biz de zalim oluyoruz otomatikman. Peki Mazlum Bey, molotofları nereden aldın ha? Yaktığınız araç için molotof nereden buldun? Kim verdi ha? Kim verdi?
3: Birden tekmelerle yerdeki mazlumun üzerine sıçradı işkenceci. Kendinden geçmiş gibi rastgele vuruyordu. Arkadaşları onu zapt edene dek mazlumun vücudu mosmor olmuştu.
4: Kaldırın lan bunu! Asarım dedimse asarım!
3: İki koluna giren diğer işkenceciler her iki kolunu arkasına doğru çekip aralarına bir sopa soktular. Sopanın iki ucundan tutup yüksek bir yere astılar. Ayakları havada ve ağırlığı kollarında olmak üzere asılı kalan mazlumun kulakları uğulduyordu.
4: Asarım derimse asarım lan! Gör bakalım Filistin askısını da neymiş!
3: Birkaç dakika sonra mazlum, kürek kemiklerinin pozisyon itibariyle diğerlerine yaptığı baskıyı hissetti. Yavaş yavaş nefesi daralıyor, acıları, sızıları daha da artıyordu. Kulaklarına bazı fısıldaşmalar geliyordu.
4: Fazla tutmayın diyordu biri diğerine. Biliyorsunuz en fazla 20 dakika dayanır buna. 10 dakikası dolunca çözün.
3: 10 dakikaya kadar mazlum nefes alamaz hale geldi. Yüzü bembeyaz olmuş, acıdan kıvranıyordu. O kıvrandıkça ciğerlerine yapılan baskı daha çok artıyordu. Nihayetinde indirilen mazlum biraz soluklandıktan sonra tekrar elektriğe verildi. Islatılıp duvar önünde ayakta bekletilmek üzere Mustafa'nın yanına getirildi. Mustafa ayakta koridorda beklerken yeni birinin getirildiğini anladı.
4: Dur! Ellerini duvara daya. Kaldır. Ah şöyle. Tamam. Ayaklarını da aç.
3: Ellerini açan mazlum yukarı doğru kaldırdıkça diğerlerine dolan baskıyı tekrar hissetti. Sızlayan vücudunun buna ne kadar dayanacağını kestirememişti ki işkenceci son emirlerini veriyordu.
4: Sabaha kadar. Gerekirse günlerce böyle bekleyeceksiniz ulan. Oturduğunuzu, duvara dayandığınızı görürsem ıslatırım ulan, ıslatırım.
3: Mustafa'ya doğru yürüyüp ansızın ensesine bir şaplak patlattı. Gayri ihtiyari sıçradı Mustafa.
4: Nasıl gidiyor Mustafa? Hayatından memnun musun?
3: Cevap beklemeden bir şaplak daha yapıştırıp
4: birbirinizle de konuştuğunuzu görmeyeyim. Gözüm üzerinizde.
3: Dedi ve ayrıldı. Mustafa ayakta tutulduğundan bu yana her gelen gidenin başına, ensesine, sırtına, ayaklarına tekme veya tokat vurduğunu hatırladıkça koridora açılan her kapının, yaklaşan her ayak sesinin, gelecek her bir tekmenin ya da tokadın habercisi olduğunu biliyor, kendini ona göre hazırlıyordu. Anlamıştı ki koridorda bekletilmesi ayrı bir işkenceydi.
2: Saatler geçtikçe ayakları vücudunu taşıyamaz oluyor, sanki şişiyorlardı. Birazdan işkenceye alınansa Ziya oldu. Gözleri bağlı bir şekilde akbabalar içine alınır alınmaz dört bin yandan gelen tekmeler ve tokatlarla yere yığıldı. Hala vuruyor, hala yıldırmaya çalışıyorlardı. Dudaklarında hepsinin nefes nefese kaldığını hissetti. Kapalı gözleri görmüyordu fakat kulakları soluyan nefeslerinin yorulduğunu anlayabiliyordu.
4: Sana acıdığımı sanma. Sadece yorulduğum için bırakıyorum.

Derviş 17. Bölüm. Roman Kuşağı sona erdi. Roman Kuşağı

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.
1: Cerir İbni Abdullah'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre veda haccında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana halkı sustur da söyleyeceklerimi dinlesinler dedikten sonra şöyle buyurdu: benden sonra birbirinizin boyunlarını vuran kâfirlere benzemeyin.

90. Bölüm. Sabah olunca esirler Resulullah Efendimizin önüne getirildi. İslam'ın baş düşmanlarından Nadır bin Haris, Peygamber Efendimizin bakışlarını beğenmemişti. İçine ölüm korkusu girdi. Çoktandır iyi tanıştığı Musab bin Umeyr'e, "Bana da arkadaşlarıma yapılanın aynısını yapması için dostuna rica ediver," diye yalvarmaya başladı. Nadir bir zamanlar Habeşistan'dan dönen ve kendilerini himaye edecek adam arayanlardan Musab bin Umeyr'i himayesine almış, şehre rahatça girmesini sağlamıştı. Şimdi o günleri hatırlatarak kendilerine yardımcı olmasını istiyordu. Fakat Nadir'in kırdığı yumurtanın sayısı 40'ı defalarca aşmış bulunuyordu. Musab da ona geçmiş günleri hatırlatıyor, yaptığı kepazelikleri sıralıyor, fakat Nadir, mazlum bir insan gibi, eski günlerinde tertemiz yaşamış haysiyetli bir kişi gibi, herkesin geçtiği köprüden geçme arzusunu tekrarlıyordu. Nihayet Resulullah Efendimiz emrettiler. "Kalk ey Ali, Nadır bin Haris'in boynunu vur." Hazreti Ali kalktı. Bu arada Miktat bin Esved atıldı. "Ya Resulallah, Nadir benim esirimdir. Biliyorsun fakirim. Onun karşılığında bir miktar dünyalık edinmeyi düşünüyorum." Fakat Peygamber Efendimiz emri tekrarladı. Bunun üzerine kınından şiddetle sıyrılan bir kılıç havada yere paralel bir kavis çizdi ve daha sonra Nadir'in boynuna dolandı. Boğuk fakat canhıraş bir feryat duyuldu. Bir saniye sonra top gibi yuvarlanan bir baş, külçe gibi yere serilen bir vücut ve oluk gibi fışkıran kan vardı ortada. Böylece ömrünün son 10 yılını Allah'a ve Resulüne düşmanlıkla geçiren Nadr'ın hayat defteri türülmüş, dünyayla ilgisi kesilivermişti. Yere yıkılan vücut bir iki defa çırpındı. Yuvarlanan kellenin üzerinde kasılmalar, titremeler görüldü. Nadr'ın vücudu daha sonra toprağa düşmeden azap melekleri de onun etrafını sarmış. Artık hiçbir şeyin onun isteğine bırakılmayacağı bir alemin hükmünün yürüdüğü belli oluvermişti. Resulullah Efendimizin evlatlığı Zeyd'i kendi devesine bindirdi. Yanına Abdullah bin Revaha'yı verdi ve Medine'ye müjdeci olmak üzere gönderildi. İki arkadaş Medine'ye doğru ilerlerken yürekleri verecekleri müjdenin sevinciyle doluydu. Irk-ı Zübya denilen yere geldikleri zaman Resulullah Efendimiz mola verilmesini emrettiler. Bir müddet dinlendikten sonra oradan ayrılırken Asım bin Sabit, Peygamber Efendimizin kendisine seslendiğini duydu. "Emret ey Allah'ın Resulü," dedi. "Kalk ve Ukbe bin Ebi Muayt'ın boynunu vur." Bu sözü duyduğu zaman Ukbe'nin benzi sarardı. Dizlerinin bağı çözülür gibi oldu. "Ya Muhammed, bana da herkese yaptığın gibi yap. Onları öldüreceksen beni de öldür. Onlardan kurtuluş akçası alacaksan benden de al. Hem beni öldürürsen küçüklere kim bakacak? Sen onları Allah'a bırak ve cehenneme girmene bak." Daha sonra Asım ikinci bir emir üzerine Ukbe'nin boynuna indirdi kılıcını. Ukbe'nin vücudu bir tarafa, başı başka bir tarafa doğru yuvarlandı. Böylece Server-i Enbiya Efendimizin azılı bir düşmanı daha dünyaya veda etmiş, yaptıklarının cezasını çekmek üzere ahiret alemine gönderilmişti. Kendisine herkese yapılanın yapılmasını arzu eden Ukbe, bu isteğinde başkaları gibi davranmayı becerebilmiş miydi? O güne kadar işlenmesini hiç düşünmediği vicdanını neden o gün işletme hevesine kapılıyordu?
bir zamanlar Kabe'de namaz kılan peygamberin üzerine deve işkembesini koyarken bu vicdan hiç işleme hevesine kapılmamıştı. Bu arada Utbe ile savaşırken yaralanan ve gittikçe ağırlaşan Ubeyde de son nefesini vermiş, Cenab-ı Mevla'nın huzuruna Bedir şahidi olarak varmıştı. Osman bin Affan, Bedir Harbi'ne Resulullah Efendimizin emriyle katılmamıştı. Son günlerde hastalığı gittikçe artan hanımı Rukayye'nin yanında ve hizmetinde bulunma görevi verilmişti ona. Ramazan ayının son 10 gününe girilmiş bulunuyordu. Resulullah Efendimiz gideliveri 15 günü geçmiş fakat henüz bir haber alınmamıştı. Hasta yatağında inleyen Rukayye artık bu hastalıktan kalkacağına, tekrar sıhhatli günlere kavuşacağına pek ümitli değildi. İstediği tek şey, sevgili babasını bir daha görebilmek, son nefesini onun gül yüzüne baka baka verebilmekti. Henüz 22 yaşlarındaydı. Ömrünün son 10 yılını çile üzerine çileyle geçirmiş, nihayet Medine'ye rahat bir nefes almak imkanı bulmuştu. Bu defa da yakasına yapışan ve almayınca gitmeyecek olan hastalığın pençesine düşmüştü. Hazreti Osman her eve geldikçe, ''Babamdan bir haber var mı ki?'' diyen gözlerle karşılaşıyor ve bir müjde verebilme arzusuyla kıvranıyor fakat gidenlerden hiçbir haber alamıyordu. Bir gün Resulullah Efendimiz'den haber var diyerek girdi içeriye. Fersiz gözlerde bir ışık yandı. Solgun yanaklara bir renk gelir gibi oldu. Hazreti Osman anlattı. Resulullah Efendimiz ordusuyla birlikte Bedir mevkiine kadar varmış. Kervan daha önce geçip gittiği ve onları korumak üzere yola çıkan Kureyş ordusu da Bedir'e geldiği için bir muharebe kaçınılmaz hale gelmiş. Peygamber Efendimiz'e yardım etmek üzere gelmekte olan Huzeyfe ve babasını müşrikler yakalamışlar. Müslümanlara yardım etmeyeceklerine dair yemin ettirip bırakmışlar diyerek olanları anlattı ve sözlerine şöyle devam etti. Onlar da Efendimizin emri üzerine Medine'ye gelmişler ve selamlar getirmişler. Durum nasılmış? Henüz muharebe başlamamışken onlar ayrılıp gelmişler. Bunlar Rukayye Hanım için derde şifa olacak haberler değildi. Bununla beraber babasından bir selam almak da ona çok şeyler vermişti. Bu muharebe Müslümanların ne olursa olsun üstün geleceğine, zaferi kazanacağına dair bir duygu vardı içinde. Ara sıra onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. Halbuki müşriklerin hoşuna gitmese bile Allah Teala nurunu tamamlayacaktır. Ayeti zihnine geliyor. Bu ayeti her görüşünde babasının vazifesinin daha tamam olmadığını, Allah'ın yardımıyla zaferin müminlere nasip olacağını düşünüyordu. Artık haftaların değil, günlerinin bile kalmadığı duygusu vardı içinde. Geride Abdullah ismini verdikleri bir yetimden başka bırakacağı yoktu. Onu da son defa öpüp kokladı. Daha sonra açmaya bile güç yetiremediği gözlerini yumdu. Babasının hayaliyle baş başaydı artık. Son bir defa daha. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Babam Muhammed Mustafa da Allah'ın Resulüdür. Sözleri duyuldu ağzından. Bundan sonra onda görülen hareketlerin tamamı sadece göğsünün belli belirsiz kalkıp inmesi oldu. Bir şifa müjdesi alırız ümidiyle gelen komşu kadınlar, kuruyan dudaklarla, solgun fakat nurani çehreyle karşılaştılar. Bu durumuyla o, gelenlere sessiz sedasız veda eder gibiydi. Kardeşleri
Ümmü Gülsüm ve Fatıma hep yanındaydılar. Rukaye Hanım, gönül ve mana aleminde günlerdir özlediği, son bir defa görebilmek için yanıp tutuştuğu gülümser bir yüzle karşı karşıya geliverdi. Dünyadan ayrılırken son arzusu onun kolları arasında can vermek değil miydi? İşte peygamberler imamı olan babası karşısında. Kollarını açmış bekliyordu. Bir an önce sarılmak üzere davrandı. O anda yanına yaklaşan melekler bir tüy kaldırır gibi onun aziz ruhunu aldılar ve Resulullah'ın ruhaniyetiyle kucaklaştırdılar. Sevgili Rukaye, fani alemi bıraktığını ve ebedi aleme geçtiğini fark etmiş miydi? İhtimal ki bu ölüm onun için yatağından kalkıp Sultan-ı Enbiya Efendimizin kolları arasına girmekten ibaret olmuştu. Osman bin Affan, kendisine Zinnur, nur sahibi adı verdiren gülünü yitirmiş olmanın ızdırabıyla kavruldu. Fakat ne kadar üzülse de yapılması lazım gelen vazifeler vardı. Vakit geçirilmeden yıkanan, kefenlenen cennet yolcusu, Baki kabristanına doğru ilerlemeye başladı. Onu omuzlarına almanın acı saadetini duyan müminler, dile getiremedikleri teessür duygularıyla, gözyaşlarıyla yürüyorlardı. Sultan-ı Enbiya Efendimiz dönüp geldiği zaman bıraktığı gülünü bulamayacaktı. Bunu düşünen gönüllerin gözyaşı dökmesi garip görülmemeli. Esad bin Zürare'den sonra tekrar atılan ve açıldıkça bir mümini kolları arasına alan baki topraklar, bu defa Resulullah'ın gözlerinin nuru Rukayyesini reddetmedi. Müminlerin kazdığı, meleklerin bir cennet bahçesine çevirdiği kabre, üzgün eller o aziz emaneti teslim etti. Daha sonra kürekler kazılan kabri tekrar doldurmaya başladı. Bu arada uzaktan duyulan bir tekbir sesi müminlere ayrı bir heyecan verdi. Bir şeylerin olduğu muhakkaktı. Kulak kabarttılar. Allahu Ekber diyordu. Hüsame heyecanla, bu babamın sesi dedi. Medine'deki Yahudiler, müşrikler ve bir kısım münafıklar günlerdir heyecan içinde bir haber beklemekteydi. Birkaç gün önce gelen Huzeyfe ve babası 300 kişilik hazırlıksız bir Müslüman birliğinin karşısında 950 kişilik hazırlıklı bir kuvvetin bulunduğunu ve savaşın başlamak üzere olduğunu söylemişlerdi. Bu durumda Kureyş'in kesin bir zafer kazanacağından şüphe edilemezdi. Şayet bu zafer kazanılırsa Medine'de eski tatlı günlerin geri geleceği de gün gibi açık bir şeydi. Muharebeye gitmeyen ve sayısı pek fazla olmayan bir kısım müminleri yola getirmek, değilse kılıçtan geçirivermek zor değildi. En azından iki baskı arasında kalan ve can korkusuyla müminlerin arasına katılan münafıklar için gün doğacak. En azından onlarla birlikte mescitte yatıp kalkma zahmetinden kurtulacaklardı. Hem Müslüman gibi görünmek, hem küfür hayatını devam ettirmek, küfrün özlemiyle yaşamak kolay değildi. Huzeyfe ve babası geleli birkaç gün olmuş fakat hala bir haber gelmemişti. Müslüman olanlarla olmayanlar da bir müjde bekliyorlardı. Fakat her iki grubun beklediği müjdeler birbirinden ayrı ve farklı mana taşımaktaydı. Günler geçtikçe gözler yolları daha da artan bir istekle taradı. Kimi tozu dumana katarak gelen ve müjdeler olsun,
küfrün başı eğildi diyen bir haberciyi, kimi de toz toprak içinde yakası paçası yırtılmış, yaralı bereli kaçan insanları görebilme özlemiyle dolu bakışlarla yolları gözlemekteydi. Ve nihayet beklenen an geldi. Resulullah Efendimizin devesine binmiş olarak gelen Zeyd'i gören gözlerde bir ışık parladı. Demek ki o canını zor kurtarabilmiş, pek sevdiği babalığını bile terk edip kaçmıştı. Ama Zeyd'in gözlerinin içinde üzüntü yoktu, sevinç vardı. Zaferi kazanan insanlarda görünen çeşitten bir sevinç. Canını kurtaran insanlar da sevinmez mi? Zihinler böyle bir açıklamayla onun da çaresini buldular. İnsan bir muharebede canını kurtardığı için oturup ağlayamazdı ki. Hemen koşuştular ve etrafını çevirdiler. Bunların çoğu müşrikti, Yahudiydi. Etrafında müminlerden tanıdık kimselere tesadüf edemeyen Zeyd bir daha baktı. Evet, bunların çoğu mümin değildi. Halbuki Medine'nin bütün Müslümanları gitmiş değildi Bedir'e. Bu işte bir bit yeni olmasın. Resulullah Efendimizin Bedir'e gitmesini ganimet bilen Yahudi ve müşrikler geride kalanların başına bir iş getirmiş olmasın. Hani Ebu Lülabe? Halbuki Resulullah Efendimiz onu Revha'dan geri çevirmiş ve Medine valisi olarak görevlendirmişti. Bunların hepsinin ötesinde oğlu Üsame hani? Hiç olmazsa onun koşup gelmesi, babacığım diye sarılması lazım değil mi? Ama Mescid-i Nebevi yerinde duruyor. Ortalıkta yapılmış bir tahribat yok. Buna rağmen müjde bekleyen insanlara mahsus bir sevinçle koşup "Hoş geldin kardeşim" diyen bir insanın bulunmadığı da belli. Bir saniyenin içine sığıveren bu ve benzeri düşünceler Zeyd'in kalbinden zihnine, zihninden kalbine koşup durdu. En azından hoşa gitmeyecek bir durumun varlığından şüphe edilemezdi. Bununla beraber Resulullah Efendimiz kendisini bu zaferin müjdecisi olarak göndermişti. Hiç olmazsa vazifesini yerine getirmesi lazımdı. Yüzüne alık alık bakan ve "Mahvolduk, Kureyş ordusu bizi kılıçtan geçirdi" demesini bekleyenleri şöyle bir sözdü. Sonra bütün gücüyle "Allahu Ekber" diye bağırdı. Adamlar ne olduğunu bilememişlerdi. "Sen neyi anlatmak istiyorsun?" manasını anlatmaya çalışan gözler hala tatminkar bir haber alamamanın huzursuzluğuyla doluydu. Zeyd bu defa daha açık konuştu. "Ebu Cehil öldürüldü. Utbe bin Rebiya öldürüldü. Büyük bir zafer kazandık. Allahu Ekber" diye tekrar bağırdı. "Şaka yapma bize. Doğruyu haber ver ey Zeyd." "Zeyd, sen bu söylediklerinde ciddi misin? Eğlenme bizimle." "Neden sizinle eğleneyim?" Bu soru okunuyordu Zeyd'in gözlerinde. Onun yüksek sesle tekbir alması, kapıların açılmasına, başların uzanmasına sebep oldu. Bu arada görünen Ümmü Süleym, gülemeyen gözleriyle, üzüntü dolu yüzüyle konuşuyordu. "Bize müjdeler mi getirdin ey Zeyd?" "Evet ey Ümmü Süleym, zaferi biz kazandık. Kureyş'e ağır bir darbe indirdik. Birçoğunu esir ettik. Ordu ardımdan geliyor. Fakat bana ne oluyor ki seni üzüntülü görüyorum ey Ümmü Süleym?" Ümmü Süleym, gözlerinden akan yaşları kuralamaya lüzum görmeden cevap verdi. "Biz de bugün Resulullah'ın gözlerinin nurunu, rukayesini toprağa verdik. Efendimiz gelince artık onu göremeyecek." Bir anda Zeyd'in içinden dışına bir ateş fışkırır gibi oldu. Kulaklarının ucuna varıncaya kadar alev alev yandığını hissetti Zeyd. Deveden atladı. Ümmü Süleym'e teslim etti ve Baki kabristanına doğru koşmaya başladı. Yolda
Ellerinde kazma ve küreklerle gelen müminler onu üzgün gözlerle karşıladılar. Birbirlerine sarılan insanların gözlerinden yaşlar akıyordu. Bu yaşlar, keder ve sevincin birbirine yorulup doldurduğu kalplerden gözlere kadar yükselen samimi duygular anlatıyordu. Zeyd, zaferi kazandıkları müjdesini kısa cümlelerle anlattı. Daha sonra Osman bin Affan'a ve diğer müminlere başsağlığı diledi. Bu arada onun gözleri de doğduğu günden beri beraberce yaşadığı kardeşi Rukaye için yaş akıtmaktaydı. Özellikle Yahudiler bu haberin doğruluğuna inanmak istemiyor. Medinelileri birbirine acı haberle karşılaştırmamak için alıştıra alıştıra mağlubiyetin anlatılacağını etrafa yaymaya çalışıyorlardı. Göreceksiniz, biraz sonra durum değişecek. Muhammed'in 300 kişilik bozuk düzen birliği nerede? Kureyş'in ordusu nerede? İşte Zeyd bile Muhammed'in devesiyle kaçıp canını kurtarabilmiş, diyorlardı. Bu propaganda oldukça müessir bir şekilde her tarafta yapılmaktaydı. O kadar ki Üsame bile gelip, ''Babacığım, gerçekten de zaferi biz mi kazandık?'' deme mecburiyetini hissetmişti. Zeyd onun başını okşadı. ''Oğlum, baban yalan söylemiyor, söylemeyecek de, bunu böyle bilesin.'' dedi.

ay ışığı çizmiş çocuk. Alnı başlanmamış bir defter, bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan, bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını toz duman içinde. Karanlık kadınları, sevgisizlikten üşüyen anneleri, kanserli bir serçenin yavaş yavaş tükenişini, daha kirletilmemiş sözcükler, düzgün olmayan kelimeler, çocukların mahzunluğunu balkonlarda, acıdan damıtılan güneşle. Bilirim ölümler hep sana kalır, hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Burada güneşini hep uykulara doğdu.

0: bilirim, bilirim ölümler hep sana kalır. Hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Başka kardeşlerini de unutma, yuvası yağmalanmış olanları, ellerinden katıksız ekmeği alınmışları, sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın değil mi? Yaz ki alınlarında ihanet, secdeleri altında kıbleleri kadına, dolara endeksli beyler utanır ve çocuk bir gün utanır elbet. Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, gönül bağladım sana. Sen ki kör, sağır, dilsiz olma hainlikler karşısında. Onları yazacaksın değil mi kalem tutunca?
1: Frekansta huzur, samimiyet, ilkeli ve seviyeli programlar var. 99.1

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
3: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Şok, şok, şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

rahmetini umarak, günahkar bir dille, Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucunda. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve

0: Süleymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Evva'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebva'ya. Kaç gece anne diye hıçkırdın. Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kâbe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arş-ı âlâ. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi, anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demişti. Bugün yaşayan gençler var. Neccaroğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refika Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak, "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. "Peki," dedin o zaten. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. "Benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı," diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. "Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.
1: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksefem 99.1.
2: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Beni rüyada gören kimse ahirette de uyanıkken öylece görecektir veya sanki beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim şeklime giremez."

0: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Kaban Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam koltuk ve aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Enfal Suresi. Medine döneminde Hicri 2. yılda vaki olan Bedir gazasından sonra nazil olmuş olup 75 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Sana ganimetlerin taksimini soruyorlar. De ki, onun taksimi Allah'a ve Resulüne aittir. Onun için siz gerçek mümin iseniz, Allah'a karşı gelmekten sakının. Birbirinizle aranızı düzeltin. Allah'a ve Resulüne itaat edin.

0: Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki, yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürperir. Kendilerine O'nun ayetleri okununca bu, onların imanlarını arttırır ve yalnız Rablerine güvenip dayanırlar.
1: اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
0: Namazı hakkıyla ifa edip, kendilerine nasip ettiğimiz mallardan hayırlı işlerde harcarlar.

İşte gerçek müminler onlardır. Onlara Rablerinin nezdinde cennette yüksek dereceler, mağfiret ve kıymetli bir nasip vardır.

Nitekim pek yerinde ve gerekli bir iş için Rabbin seni evinden çıkardığı zaman da müminlerden bir kısmı bundan hoşlanmamıştı.

gerçek apaçık meydana çıktıktan sonra bile, onlar bu hususta seninle münakaşa ediyorlardı. Sanki gözleri göre göre ölüme sevk ediliyorlardı.

Allah iki topluluktan birine sizi galip kılacağını vaat ettiğinde, siz silahsız olan topluluğun, kervanın sizin olmasını arzu ediyordunuz. Halbuki Allah ise emirleriyle hakkı üstün kılmak ve şirkin kuvvetini yok ederek kâfirlerin ardını kesmek istiyordu ki, o suçlu müşrik güruhu hoşlanmasa da, hak olan İslam'ı yüceltsin, batıl olan şirki de ortadan kaldırsın.

O vakit siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben size peş peşe gelecek 1000 melaike ile imdad edeceğim diye duanızı kabul buyurdu.

Allah bunu sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz güven duysun diye yaptı. Yoksa gerçekte yardım ancak Allah'tandır, başkasından değil. Çünkü Allah azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: بكم ويثبت به الأقدام.
1: Düşman korkusundan gözünüze uyku girmediği için o vakit Allah inayetiyle güven ve sükûnet vermek için sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini, vesvesesini sizden gidermek, kalplerinize kuvvet vermek ve savaş meydanında ayaklarınızı sabit kılmak için gökten üzerinize su indiriyordu.

0: بالذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
1: Rabbin meleklere vahyediyordu ki, muhakkak ben sizinle beraberim. Haydi siz de müminlere sebat ve cesaret verin. Kâfirlerin kalplerine korku salacağım. Haydi vurun onların boyunlarına, vurun onların parmaklarına.

0: Evet, böyle. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı çıktılar. Kim Allah'ın ve Resulünün karşısına çıkarsa, bilmeli ki Allah'ın cezası çetindir.
1: ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَاَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
0: İşte ey kâfirler! Bunu gördünüz ya, şimdi tadın bakalım onu. Kâfirlere ayrıca bir de cehennem azabı var.

Ey iman edenler! Ordu halinde kâfirlerle savaşmak için karşılaştığınızda, onlara arkanızı dönüp kaçmayın.

Her kim böyle bir günde savaş icabı dönüp hücum etmek için bir tarafa çekilmek veya diğer bir birliğe katılmak gibi taktik bir maksat dışında düşmana arka çevirirse, Allah'tan bir gazaba uğrar. Onun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir akibettir.

0: Siz savaşta onları kendi kuvvetinizle öldürmediniz. Lakin Allah öldürdü. Ey Resulüm! Attığın vakit sen atmadın. Lakin Allah attı ve bunu Allah müminleri güzel bir imtihana tabi tutmak için yaptı. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitir ve bilir.
1: ذَٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ
0: İşte Allah size böyle yaptı. Çünkü Allah kâfirlerin tedbirini zayıflatır.

Ey müşrikler! Siz zafer mi istiyordunuz? İşte zafer geldi. Siz müminlere hücumdan vazgeçerseniz, bu sizin için daha iyi olur. Yok döner, yine savaşa başlarsanız, biz de başlarız. Askeriniz çok da olsa size hiç fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir.

Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı ve Resulullah'ın öğütlerini işitip dururken ondan yüz çevirmeyin.

İtaat kulağıyla işitip dinlemedikleri halde bir de yalan atıp işittik diyenler gibi olmayın. Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü o düşünmeyen sağır ve dilsizlerdir.

Şayet Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, onlara işittirirdi. Fakat onlara hak sözü işittirse bile onlar yine yüz çevirir ve döner giderlerdi.

Ey iman edenler! Allah ve Resulü size hayat verecek hakikatlere sizi davet ettiğinde ona icabet edin. Bilin ki Allah insan ile kalbi arasına girer ve siz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız.

Bir de öyle bir fitneden sakının ki, o, içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz, hepinize şamil olur. Biliniz ki Allah'ın cezalandırması şiddetlidir.

Düşünün ki bir zaman siz dünyada az ve zayıf idiniz. Öyle ki insanların sizi tutup kapacağından endişe ediyordunuz. Bu haldeyken Allah size yer yurt nasip etti. Sizi yardımıyla destekledi. Sizi temiz ve helal şeylerle rızıklandırdı. Ta ki şükredesiniz.

Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin. Bile bile aranızdaki emanetlerinize de hıyanet etmeyin.

Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız sadece birer imtihan konusudur. Büyük mükafat ise ahirette Allah nezdindedir.

Ey iman edenler! Siz Allah'ı sayar, haramlardan sakınırsanız, Allah size hakkı batıldan ayırt edecek bir anlayış kuvveti verir. Sizin günahlarınızı örter, sizi affeder. Allah büyük lütuf sahibidir.

Bir vakitte o kâfirler senin elini kolunu bağlayıp zindana mı atsınlar yahut öldürsünler mi? Yahut seni ülke dışına mı sürsünler diye bir takım tuzaklar planlıyorlardı. Onlar tuzak kura dursunlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.

Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman, artık anladık, biliyoruz. Dilesek bunun benzerini biz de söyleyebiliriz. Bu, önceden geçmiş insanların masallarından başka bir şey değildir, derler.

Hani bir zamanda onlar, "Ya Rabbi, eğer bu Kur'an senin tarafından gelmiş hak bir kitap ise, hemen üzerimize gökten taş yağdır. Yahut bize acı bir azap ver," demişlerdi.

Halbuki sen, onların aralarında bulunduğun müddetçe, Allah onları azaba uğratmaz. Eğer onlar istiğfar ederlerse, Allah bu takdirde de onlara azap etmez.

Allah ne diye onları cezalandırmasın ki? Onlar kendileri Mescid-i Haram'ı yönetmeye layık olmadıkları halde, üstelik orayı ziyaret etmek isteyen müminleri de geri çeviriyorlar. Oranın hizmet ve yönetimine asıl ehil olanlar, Allah'ı sayıp ona şerik koşmaktan sakınanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Onların Mescid-i Haram'daki duaları ise ıslık çalıp el çırpmaktan başka bir şey değil. Öyleyse küfür ve küfranınızdan dolayı tadın bakalım azabı.

Kâfirler insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için mallarını harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama gayelerine ulaşamayacaklarından bu onlara yürek acısı olacak. Sonra da mağlup edilecekler. İnkârlarında ısrar edenler toplanıp cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah murdarı temizden ayırsın ve murdarları birbiri üzerine bindirip hepsini bir araya yığsın ve topunu birden cehenneme doldursun. İşte her şeylerini kaybedenler bunlardır.

Ey Resûlüm! O kâfirlere de ki, eğer peygambere düşmanlıktan vazgeçip, İslam'a girerlerse, daha önceki suçları bağışlanacak. Yok, eğer dönüp, tekrar düşmanlığa başlayacak olurlarsa, zaten emsallerinin başlarına gelen haller, gözlerinin önünde.

Dünyada fitne kalmayıp, din tamamen Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer fitneden vazgeçerlerse onları bırakın. Allah zaten onların yaptıklarını hakkıyla görmektedir.

Yok, eğer yüz çevirirlerse biliniz ki Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır.

Kerim ve Türkçe Meali. Dokuzuncu cüzün dördüncü hizbini dinlediniz.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.